Atkan bu tədqiqat ögünüş vasıta gayri maddi medeniyet mirası hüneri tarihçilik cüngi doğruluk ösümdeki kızıl terbiye katarlık 60 ne çıkıl ders var. Kitaptaki bilimle emeli muhitte özleştirildi. Şincang Maarif Şöyani Tecrübe Başlangıç Mektubu'nun okuyucusu Ulas Tilek mındak dedi. Ötken haftada Etiz Töt Pesli Nakşı diyen dersini ögengeniydik. Bugün bu yerge kelip kömü konaqnın dersi sözlenginige okşaş ikerlikini iz kıldık. Bugün konaq üzüş ceryanı da dehkan tağlarının naayeti japa tartıdığalıkını iz kıldım. Bunun dinkiyin açlıkını kadirleymen. Fukan şehirdeki Boğdu Gölü Menziyeri rayonu, Karlık Tağ Guva, Vatenge Mediye baş temisi da devlet bayramını tebrikleş özgüçe medeniyet, sayahat, yürüyüş,

0: Dongang Chiang muhbirga mundaq dedi. Bu yıl 280 mo yerde qoğun terdim. Qoğullarımning şapqını biz nahayti çürük. Jiaxing, Nanjing, Guangzhou, Beijing qatarlıq jaylardagi savdogarlar köplep setib aldı. Turpan ishlab chiqarish setish zanjirini raballashtirish uchun mamlakatning har qaysi joylaridagi savdogarlar bilan tashabbuskorlik bilan o'dollashib, setish supisi barpo qildi. Ichki mong'ullik savdogari Yang Meijun mundaq dedi. Supti bak yaxshi, bu yil 1000 tondan ortiq qo'g'in setib olaman. Toshqurg'on Tojik avtonom nohiyasining Baldir yezisida 30 000 mokiyardga cho'ng jig'andan mol hosil ilindi. Bu joy mavqani egizlik rayon sharoiti qo'yib, cho'ng jig'an o'stirish ko'limini sijil kengaytdi. Baldir yezda jig'an pishiqlash zavodi 300 tonlik yem pet saqlash sklad qurilib, jig'anni yezla inchga cho'ngqur pishiqlash kuchlik ilgir surildi. Baldir yezsi Shindi kenti partiya yajikisining shujisi Gürgül savut mındaq dedi. Bir tutas seti biliş, merkezlik pişiqlaş, noxtu belgiləb sırtkı setiş əndiyesinin paylanıb, kentinin kollektiv ıqsadını ünümlük zor aydıq. Aylarının yıllık otur çıkırmının 3000 yuanda köp işini mülçerladıq. Yakında uyan sancı şəhərdə keyin pişarı tokaş şapdol, serik şapdolla kəyin köləmdi pişdi. Keyin pişar şapdolunun danısı çoğun, şeker tərkibi yuqri, süpte əla bolğaşqa, ətraptiki sayya həcilər və soğudigərlərini gelib, üzüş, setibilişqi cəlib qıldı. Sancı şəri Səngon Bazri Miaogon kəndinin ahalisi Wang Chiong muhbirga 40 mo şapdoluqni öddigi alqallıqını eytib mındaq dedi. Adətti bu yergə sancı ətrapi və ürümçidən bir qədər köp xeridarlar şapdol üzgülü kilidu. Beijing, Shanghai, Guangzhou, Xi'an, Chengdu qatarlıq jaylardagi tordun mal setib oladigan xeridarlarmı nay tökip. Shaptolarımızın tämi xeridarlarının birdek yaqtırışı erişti. Bu yıl umumi kirimimnin 200 000 yuandan köprekki yetişini mölçerledim.
1: Emdi, mihir muhabbetki tolgan tiyanshan, Şinjanğı nişanlıq yardım biriş iznaları sahipimiz boyuca anlatış verimiz. Stansımız xabri. Bir jüp er xotun doktor 2500 kilometr yiraqlıqdaki Chongqingdan qumulğı yardımğa kelib, Chongqingning Şinjanğı nişanlıq yardım beriş çoŋqur muhabbetini namayan qıldı.
0: Dövlət bayramlıq dem ilişda Chongqingdan Şinjanğı yardımğa kelgen doktor Yoo Yu ilgirkidekla Qumul şəhərlik mərkəzi doktorxananın kelinniki birinci sepide çıŋ turıp işledi. U Chongqing shahrining 12-chi turkumda Shinjangga davolash bo'yicha yordamga kelgan ixtisos egisi. Bu yil 5-chi oyda u Qumulga davolash bo'yicha nishonliq yordam berish xizmatiga qatnashishni tashabbuskorlik bilan iltimos qildi. Xotinining Shinjangga yordam berish asl maqsadi va bu jarayonda ko'rgan anglaganlari Yoo Yuning Shinjangga yordam berish safariga otlanishiga sabab bo'lgan edi. Bunundan ilgari uning xotini Yuan Jinxian qumulga kelib, davolash bo'yicha yordam berish yo'lashni qanot yoydirib, qumulda ko'rilgan kasallik turining ko'p, mikroz zaximlik davolash texnikasining ajiz, asosiy qatlamdagi ommaning kasal ko'rsatish ehtiyojining kuchli ekanligini cho'nqir his qilgan edi. Yuan Jinxian mundaq dedi: "Erim jigar o't toshqi kasalliklar bo'limining doktori. Qumulda jigar qoplik qurti kesilini davolashga yordam beraladi. Shundoqla pan tadqiqot, o'qitish jihatida qilish tegishli ishlar nay tukib. Xotinining qo'llashi va da'vat qilishi bilan Yoo Yu Shinjangga yordam berishga tizimlatdi. Shinjangga kelgan 4 oydan ko'proq vaqtim yon. U kelinikini qutquzish, davolash va pan qurilishiga butun vujudi bilan kirishib, qiyinlik darajasi yuqori jigar o't toshqi kasalliklari operatsiyasidan 30 nechini tamomladi. Qumulda ko'p ko'rilgan kasallik ahvoli qarta dadil bo'lish hosil qilib, texnikada yangliq yordib, favqulodda inchki o't yo'li ayniki orqali o't yo'lni tekshirib, toshni elvitish operatsiyasini Qumulda to'njiqitim o'ngishlik qildi. Buningda zaxmi izi kichik, asli kelishi tez bo'lib, kasallarning og'riq azobi va davolanish yuki zo'r darajada yengilladi. Yoo Yu mundaq dedi: Bir kesel mende çoğunkur təsir kaldırdı. O, kazak açımız operasiya kalınıp, bir aptedin gen, doktor xandın çıkıdıgan çağda kolumunu tutup durup. Çoğunçinlik doktor, sizge rahmet, dedi. Şu peytte, şün çiraktın, Şinjanğı yardımge kelginimnin erzügedek işkellikini es kılgandım. Yoo Yu'nun xotini Yuan Jinxian, Chongqingga qaytqandan keyin Iroqdan

0: Onlar lá, onlar kon. Sen şendirip onu şey, sol şey
1: Ha.
0: tıklarına gitmek çok daha zaten.
1: Ha.
0: Uygulasın, gerçekten merkez. Ay, bir gün gerçekten çıkan dikin şu,
1: Ha.
0: uygulan cinci toplağın kes kaldı. Sen de mı?
1: Yok, onda emez.
0: Röy sen güle.
1: Şahsen ben onda emez. Uy kirsem mi yeni aşına cıhke kılalay mı? Karganım yine birden bir alaylıgınmış cıhke kılıçcağı var Karganda. Ben urgun her kişiyle aşında olsalar, Steam sumu bir gün işlep erlerge karganda hem de oyalanın şu gekliş ma bilek pekerek terakki kıgan buludu deydik hem de. Ben de yuvağın gepemez ucumu. Şunu gep hem de sel cık uludu dep koyduk o meslen. Ayalla cık ke kısa bek eyran kalmaydı. Erle cıkarak ke kısa da eyran kalıdı o çoğla. Öyle kişi müşüne cık ke kalıdı.

0: Bunu bunun bir iş təsir qılğan budur deyə oylab qalıdı. Balanlar bus men yaxşı köməydi ki, mən gəqə qız yox deydi. O yalanlar mənim üçün bu qapaqlarını türüb özü hiç bana bir gün işləyib, mən də köz tutatıdı bana. Mən də işləyindi. Dəb, mən də oylu valıdı. Şu an çımınç bir düşəndirib etkəndən ki, cümə otağınlar bulsa, cümə otazanlar buldu. Lekin hiç qanda gəqə qımayla içində qapaqını türüb gəqə qımayı oturvasanlar, səl oyunun keyfiyyatı təsir oq qalıdı. Da bazanın oldu qoyuş yolu işte, yolla şunun da aravan deydi, Gülcənnət. Abi de.
1: Müşengir yaşlısı, o bizim yol tarihine yaptın, bu çok tonuz kısmı aldık geldin.
0: Hmm.
1: Yolla intayı da var, bir gün huzur da var, der. Oturuyorum bu.
0: O şundayken şu, huzur da zırak yağmur bakken emez mi? 8'den 19 Celsius gradus kışı deydi o abi de. Çok keklis, sizden lalaylıgın az emez, emmi kişiydi bu, amma ayalı kişiydi bu, hep alımcan. Yok ey, çok kekmaydı o hanım kızlar mı kıyılı bu, cümle alımcan. Oy, Ceylan Bey bakken bu.
2: O şengül, biz oğullar kızlarda mukafat alakacak olmamda. Bunun dönemde olmaydı. Hemen biz o ses eden duracak. Yürü, kızlarımız bir mukafat ders bulundu.
0: Siz şunu deyin şarkılık neyim demekçi? Hemen yüzümden naaydı kılın kılıp mukafat sorayım eyle demekçi mi? Nurtayka.
3: O şengül, o size yol sürüyor. Lanzı bir şey yollar, ravancı yer. O şengül yani. Hayzı bayramına kep kaldı.
0: E, boğaldımız da.
3: Kep kaldı mı bu bayramda mı?
0: Ama yıl akırı gıcı gıcı bayram var mı? Yok o değil mi? Oy ekber kaç. Kargaylıklarının arası da avazımız yanır tebettiniz ya müştapta. Keyfiyatım ecep sılık attı cuma. Sebep canlık avazınla anlap. Anlık uçlarının sizden avazınızı anlap. Dep ekberka müştap da don beyan gördük. İyir kısa hayat orun cılgısı da avazımız yanırtıp koyutup taşıyordu. Koyutup öz yolguz o çıkak ben yuğan piyalı demlep işkil durup demdaşlarından çılap. Yusufcan.
4: Bir yetti rüpü görüp gireyim, halbet yıldırması asiyat durduramayken, roşin gireden.
0: Hey, rahmet. Mehmet Ali Efendim'den uçurda, Yişuyen'den aldı yollar havanda uçurup yerip dur, rahmet siz gelcim ha. Yopurgada havarayı bek yakşı, radyo oranlarını anla, paktı diye yeribatımız deydi Mehmetcan. Buldu, hem de bağmayı ben, hıcılı oluşunu bilemem, hem o üç gün badem, bir yıl bağmayı, bu yıl, hem de bağmayı desem, unma atıdı. En ahir gittim bugün takılgan günü bir mihman kovalayıp kuadın çıkıcı deydi. Onun üstüne rahmetli işini unutup kaptım ben. Buldu bağmayı ben selkı cilu atım edip. Emdullah ustam. Yaman nezir kıdınız. Hakkını yüzünüz kıran ahvalga. Ballağının küzlük tatil de bir koyup verilgen bir hepti bayırım var. Oo emimiz ki teve emez de. Ballağı teve de altın çikilin. Siz hoş ballarınızdan bayram edin. Tan bayram kısınız bulayı verdir az. Doğru. Bugün cübo yok, bodek sayımı ve etim yok. He, yetinci sılamı yok, sekizinci sıladan başlayıp normal cübo eslik yıldı. Hazır bir yuvasını anlat işte. Radyoda anlasanlar bulundu, cümü. İşkinci sıla kuğrulunu ki çarbak digen yerge kilin eke gili bağa. Koçlamdan oğulga kuğrulunu ki tukalla acayip mihman dostken cümü. İşkilip kuğrulunun dabıza digen yerde menin üçüncü kavati. Digen yerde menin üçüncü kavati bir restoran bak ya. O restoranda toy acayip kızıp koyduk ki, kızının toyunu kılıp yandırıp ip geldik. Tönü gün şunu kubakan, toy oyunu kılıp akantım. Dep oğlum can he, şunu bek oyunu bitip yiyip çarçap. Bugün sen koşakmayı yüzünüzde kendini taşlap yatkan iş varken de he. Kas çıkırıp taz oynayıp sizde. Oğlum can bek bana. Oy, tabiyet de bu neden tatı aldınız kim bu ne bu? Bir iki taraf toprak, iki taraf bunda terek. Derek. Oturdu bir yolla bak aşında çıraylık aşında bir yol ne biz ki video yok evet tike.
5: Beijing vakti saat 10.
6: Yepek yoldaki Norki merkezi Tianshan'daki yeni sefer. Şincan Hayning Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçi Tianshan aeroportu T2 aerobinası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzelliğini namayan kılıdı. Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık şilleri özara tosalgısız telefonu işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa bir aylık kişileri bəhrəman bolalaydı.

0: Üçxanalıq numarını əsdə tutuş asan. Top içindeki bir aile kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülləy haqsız. Tor haqqı ərzan həm kolaylıq. Tor sörüti yaxşı. 10,086-ı telefon kutlu bicir əleysiz.
1: Qadirlik dostlar, anlavatqınınla ətigəlik yollarınızı bir səmra proqramımızı, ətigəlik yollarınızı bir səmra proqramımızda mı şu? Optimobil klubu paliyyətimizdə namı qulaqdan qulaqı yetkən pulunuzu dicəydiğən Esil Abdol Mulligren Abdolları bə əsləyi təvsiyə qılımız. Esil təminizdəş paliyyətimizi bulsa, Ahmervayt un yağ gürüşlərini işilti mihmallarına ait qızğın kütü vaqqa mihmallarım aşxansı, Adıl Soğut Sarıyının uduluğu içilgən Şiyu Dodoşa. Hem de Şiyu Dodoşa'da şadın başqa Laz Ciba, Onundan başqa Şavey ba, Mengau bakken, Bilik bakken, Xogo bakken birip kep kesanlar buludu, kızgın karşalıdu elamı lazımetler bilen. Onundan başqa Pəsil şirketindeki Pəsil Ram işçimliği mu bizden en esil təminizdeş faaliyetimiz katlaşkan. Pəsil Ram işçimliğin içi boğandıkken çokun mağızlık işkilik kodunu savma kılışını unutup kalmağlar mı? Kudret?
2: Onlar basılsın, tohumu ve işan kesinlikle arasın millete ya, bakta. Ana hakikaten dağıtması diye saatime de böyleyin özlemişim. Şu an bana da bu programı katlaş kılımı kalıdı. Balı vaktimden azı çoğuluk kodunu çektim. Zühre eden bir mükafat durup kuyuttu bir oğlan gününde. Onun belek bu başkanlık bu bana mükafat veriş. Mükafat olandı. Vay bu kudretten mükafat açılmaydı. Yende gelensek ha. Mükafat mı çoğun emez dedin. Bak çoğunluğun işi Rusya'yla da çoğunluğun.
1: Vay vay, siz mi çoğunluğun aç mükafattan izlemeyi başka yerden izleme. Şunda ama şu. Şunda çoğunluğunuz toplumdan yaşa itip siz o işleriniz yakışke, hızmetleriniz yakışke. Oyalığınızı gününde demasanız bir şey kapırıp ekilsiz. Şu aç çoğunluğunuzun tokluğunun ihbadisi. Çoğunluğunuzun kembop kalan işkanda yerin kömüdüm ben. Lıklı toluk çoğunluğunuz hazırmış tapta. Siz başkalar köngül kısınız buğday galetike hazır. Mihir muhabbet köngül diyen sizde tuşakken hazır. Fakat tersirlendirem adı size kudret. Onu dep, monu dep işkilip. Akın yan azırak tırışpekin yan bir saat vaktimiz var. Tersirlenip kalsak, tüyüksüz bir tersirlenip kalsak acep emez. Su üstü baksın aldığın galibiyet yolu yolu kırap mangan yönlü şehir işgül yönlü şununla ravandaydı uçurcan. Şunun bilen bana seher güzel dükkan diken içi vettim. Ben de bir uçurulan yollaptık. Çeste içi vettim radyo anlığa. İşte. Ne bu da radyonun avazını ünlü koyup koyun aşağıya. Benim boğrandan kokuş kesilim ba. Deydim ama öğür ya. Oh, boğrandan kokuş kesilim de mi kesel olam da? Boğrandan kokup uklayamay, ettigen turamay, oran tudum. Uyku kalmasam, ağırıplı kalam da adam de. Şunda oludu, uyku cahiduğumuz, yakışığımız baş diken iğırlaşıp. Gepsizle degen cahit olmay, aşında kalı degen sergek olmay, aşında opkalısız tortaksi hürriyet. Lekin bu boğrandan kokuş kesiniz kızık. Kendim de içine kokudu Allah'a bu hem de boğrandan kokudu, çakmak çaksı kokudu. Aş uykunuzu mu taz yakışılmaya kaldım değil mi? O boğran tuyumuğu da galet uklagan bozsanız o kokmayıttınız ki. O boğran mı kılı keşti çıktı o değil mi? Azra kahve içiyor tip anda neyden? Uyku basıp ma uykucan alet aydı sans tazı.
2: Sattarca. Şu azdan gördüm tepeden şiken bir sözün sen tercih yolları ben.
1: He makul buldu rahmet sattarcan.
2: Yolu dire bir sözü tep ma bu. Şefan nemlu yollar alan tabaza sen şansır yollar çanınca alan ki roşan gibi. Onu mevatı da yıkardan fıçkının attırı vardı da. Ayrısın bana üstüm verip Türkiye Allah'ı verken. Rahmet eşim ıspat yeme. Ay yan taksit vardı da kaptı kendisi olmadı. Bir en ağır için kentte takılgan günü. Hazırım. Bansan bulamı da kurvatıma.
1: Vay, Rasiya'nın hıcıl olmayı bir yerine karap baksak mı bağımız var sizin? Köyünüz, işçinizden bir yerleriniz bağımız var, yanı hıcıl olup. Bu tam bak hıcıl olsun, sakin bak mihman kıketken bu sahibi gün hem de azırak çıkıp bir soğudusunu kılıp en ahırık günü. Dakarı koyduk yemem siz. O Cevlan bay mı çıktı bu sağ günü?
3: Cevlan, köp şur adam sen.
1: Ooo, mağul. Cevlan bay bu. Körüp bakınımız yokken ama Cevlan bizge ısçıl uçur bir yıldan. Hem de akıdı sek bulurduk ya bizge akı yolluk. Cevlan bayla dep ataymış. Bu çaşpasollarınız peyiz o. He? Yaman modi ya? Ne akıp kendin buğu yaptı ama çaşın dokusu ne? Azraq yani? Akırıp bunda çaş digen ah ulan karı ah köprek akırıp bunda bir çokunu bunda bir buğu ağan aletten ayeti. Moda bir taksiye çıkıp kalsanla, taksiye çıkıp kalsanla aşına buğu ağan. He? Muş cevlan bayken de tonumasanla bulduken cümü. Ama çiçek karapla. Ayka yayı.
2: Röşengi kanarak yakışma.
1: Yaxşımı?
2: Ravan kəzimi qoşulmuşdur.
1: Hə, maqul buldu. Rəhmət.

0: Quyup bermey bol degen şembe şembe okus kedeyme deydi 6-cı gün. Bir tol bol suva bumuz, bir tol. O iş küçü suva bir yedimde soğuşup işim topu kettiymiş. Mektepte okusun bu ptike. Döydüğe mi bir yeriniz yok bu musa? Nemisi yığır kevatı degen tan? Fatime.
1: Yasımır ösen gülüm. Sonra aldı bir yolla acayip rolan. Eken mayan trafik kocilik kalayım kan top kulağın masallaha kısmasa. Ve paten çok bağlı duvar.
0: Oh. Kalayım kan toktuğum sanla bulat diye toktas sanla buludu degen yege toktutum toktatmaydı kalı bir yalay toktutu ilip hem nime hem de o yaya kırıp gitip şükür koy cerimallı kup kaldın lan hem de.
2: Neyse güne şapırdık da kanda avalanı yaktırdın mı?
0: He yakşı mı?
2: Ben şimdi sürdüm mu şu sen hocam prefkez bir diyor maşinle diyorsun anlatırım hem de terip tersem bir ustan bakayım başlayacağım.
0: Siz kayağı kaygantınız kayağı kalmıştır ol kaygantınız. Oğlum can siz taraf tuturup ki haksam yaraşmadı sizge cık cık birin mukafat hem madem ki birin hem misi ki birin de ben taraf tuturup ki haklılığınız eskimidim bu Uldur'dan yol haberi dönmeli Kızılçırak şarıktan garip yollar avan deyini cümle taza köylümdeki dek ben taraf tuturup ki haklılığımı kalkışaysız Nuristan'dan uçuyorak arsak Lantiyan içkin çıkarar Lantiyan birin çıkarar Fukan koçsiz koşuyorsun işte yollar avan deyip uçuyorum yerip de cümle rahmet sizge Şuna olan nimdeydi Kudret?
2: Kudret'e bir tutarmalar olsun nimdeydi.
0: Nimi ki?
2: Çoğul çoğulda su ise, eğer su içmeyen olsa...
0: Kurup kalardın.
2: Hazır aklımın kalmakı edip ki... Ne oyunla edeceğim o?
0: Ne hadi onda gep payı köngül...
2: Aşkın kat hoşlar sözlükler olsun nimdeydi. Olsun nimdeydi.
0: Köngül köngülde su içe su içmesi... Pulkem deydiğin içine bir gep var ama yeni zamanda peyda olgan makal temsilme o. Uy. Uf, deyip diye irki itip de.
2: Nasıl sayıyorlar ama cennetin kim oluyordun işte yollasında araban ya.
0: Hmm, makul buldu.
2: Hatta bir kadar sık leken yollasında araban postası yok.
0: Makul makul. Rıfat, rahmet, ben yarası maşın tokuş meydanından korkum deydi mi kargay kız? Lekin qo'yma odamlarning ba'zi bir qo'rqadigan ishlarga bek ayron qog'ilimi bo'lmaydi ekanda bir qismlar bor ekanda yil kichik qurtlarni qo'rqadigan lekin cho'ng-cho'ng yilonlarni ko'rsa tutib qo'rqmaydiganlar bo'ladi ekan kichik umchuklardan qo'rqishdi ekan har yo'g'on narsalardan qo'rqmaydigan shuna g'alita bir ishlardan qo'rqadiganlar bo'ldi ekan bir qismlar bor bek yuqori ovozlar ta'sir qiladi qo'rqadiganlar bor Ma buran çıksa korkudu ki evriyat kız. Kargay kız yarasını maşın toktuş meydana kırıştan korkmaya daydı. Bugün Leyla bugün cübo yok ma bivas altış para diyordu bivas altış para. Sekizinci saatin başlap normal eslek yıldı cümü. Hayfın bin de boyun ender. Siz tercim kısınız oldu ki. Beycan yolu, Hınan yolu, Sucu yolu, Muş etrap yolla. Şunda ravan yol süpürge şanla atımen yolla acayip meyne tutup getti. Cuma keçidin hazırlığı süpürüp olan matımızdır. Keçidin çıkan buğran yine kaşında kıvette alımcan. Bugün hizmet salım kanla sel işip getirdiğim buldu. Cepat attın lan. Seherdeki bir günlük hizmetiniz yakışı bulsun. Salamet bulsun. Radyon hazırlığı hem de içip demen. Keşkiç etmeymen. Bana devamlı kamera bulsun. Davut Ali şuna uçur yolla yaptı. Üz hal.
2: Kazınsını idarına aldı yolla koşunu sıralan kere uşen gel.
0: Makul buldu. Rahmet sizge. Bana mı şunda emes mi? Mükapatını bire sorgan dikken sorgan adam ki besekle aç. Hem alanın sorgusu ke kiti de. Şuna ola red kılamayı kitmez. Mişak hicilu kitmez. Kaşka aerodromden donçın daşıyor kekçe. Koş yolun işte yollar avan. Maşallah bir köpemesteydi. Bilal taksi ya.
2: Yolu süreye yandan ayırdığımız işte Cikan koltuğu ile şansaklı video çoğudun ütüp Azı doğu arkadan geçirdim Yolla alamet ravan
0: Makul buldu rahmet yollarınız devamlık ravan bolsun Dılmurat uxmaptı Boran çıktı mı? De boran çıktı o keçidin boran çıktı o Oğlumcan program okurgıça bir tırışpik ama gepini çüşendirdiğin gibi bana. Çüşenmedin mi o gepinizde? Aksu'dan yolu çöreyi polisten saldırdık yolla koşulun işte maşallah köp şopur dostla ihtiyat bile yol yürge istedeydi Envercan. Doğru taksiye ablimit.
2: Söyleyin ne diyorsun? Ne buradan korktu ya?
0: Ben yılandım korkma. Yılanın kaç yağınını külsem mi? Şundan bir tokatırım örülep gitti. Ha, Amangül hanım deydi, benim üç balam var, ikisi hizmetki çıktı, ikisi üçüncü yıllık da okuydu, uygun işi bekle yakışı. Bana akep yerin altıncı gelin, şenbi şenbi günleri benim balam bile uygun iş kusun. Ayaksız uygun iş kuldurup yıkıp yerime deydi Amangül hanım, gördünüz mü? Siz bir balın bana degen bile ama üç balı yıkıp çoğun kıkan anılar bana geplen kıldı da. Hayırlı günle.
2: Bir yıl yetkisi tut, yolu süre. Ben diyot bozuluşun çöp, redma ilan bilen. Adırın o zankoyu görüp geldim, nolulu koş, liniye duran kenen.
0: Makul buldu, rahmet sizge. Cuma, keşmiş, hayunatla baksak baraydı gendiğim, biketlerdi. Yok, biletlerdi, onda itibar kıldığın iş yok, cuma, keşmiş. Hayunatla baksak baksanız. En bugün atırıptı, boran tohtu dedi, deyip de. Lekin ayak bağında sel, kim kılınırak, kivilanlar cuma. O taraf mı sen şamallıgırak bir yev ye mu? Erkin ka? Nasılsın
2: abi? Erken gör, radyom hızlı sağ, radyom kırmasam.
0: He he.
2: Mahpalin körüp üstü ravancar.
0: Hı.
2: Melyan poğumu ravancar yazı ravancar. Ha baba.
0: Makul buldu rahmet. Sanfango beylu yollar ravandaydı. Oltun toğrakla uçur ya.
2: He, Seymur Can'ı gelip de ya izlenin ki. Şükürler olgan tretminde sol tırıkta bir rukallı varken aşağıda azaltırma git gelce. Bizem karavatı yatmayla bile.
0: Heee.
2: Eren bandı gülür o. Dört köşün oğlan. Çıktım ben başka yağa.
0: O çok kildi de.
2: Yağın tutamla kildiriyim abi böyle yani.
0: Oy Molly Gran Abdolları kubamamız Abdol almıştırdık adam. Biz şunda devatımız kubumuza. Toktan ben numarın evet bir ecimi 13-59. 75-75 Aş telefon kılıp birin ha şu Molly Gran Abdolları'nın şiirdeki oranı kırsanız mı buldu? Ya ki o misal çınlığa o güldeki yan tarafta şunu aldı da ha yıkıldı. Aşağıya basınız mı buldu? Aşağıya Molly Gran Abdolları'nın almıştırışı oranı var mı? Ettikenden radyodun anlayıp bana bir şeyin tavsiye kıldı da birin aşağıya şuna yakış mülazimetle bilen sizin yolunu salıdı. Almıştırsanız mı? Almıştırmışsanız mı? Bir tek şürtü basınız mı buldu o maşınızda? Birin ha aşağıya. Hem bu mülazimet kesip bilen şokullandığın işlerde hem de raz köpün çaletlerde mülazimet yakışı bulmuşsa istimalçından yaman könlük kildi. Hem de hazır mı bizden programımızı anlavatkan nurgun dostlarmış mülazimet kesip bilen şokullandığın anlıkçılarımız köp. Aldığınız iş becergeli kırgen ademge amal başarayılık muamildi bulun. Hem de silahı uçuraydığın ademler bek köp. Erkıl her yalnız ademler kildi. Dikin bulup olmuş sodisi tıkıladık Allah. O bir kağıt çıkan gep emez. İllik çıra yoğmuşsan aşmağın dükkan saraydıydı hançı. Sizin aşı vakitki muamelenizden tesir alınıp bazı kız yok bir kısım işlerini mutlaka aşağıda pul tölep kıydı dağın işler buldu. Sizin muameleniz, sizin naiti çıraylık boğan, karşı tarafı boğan bir örmütünüz. Karşı tarafta tek aşında bir yeni bir neslen iliş istikini kozgu itidi. Eksici bozucu karşı tarafından birden keypiyatını buzsiz. Yeni birden kajigen pulu razı olmaydı, navadan pul kajilip kasa. Yeni birden şu kajigöz kemmeydi ya, turguz kemmeydi. Çünkü amal bak, ılık çarayı bulun lan mülazimet kespi. Suudisi tıkıştırı kıvatkan dostlar. Şuna olan... Görgez mi ki maşını köygül kilidik Allah, ançı cıkamazken... Memteli efendim, o yeledik. Hem siz gibi bilsek, at üçtük ile anlık uçlağı birem sile. Biz gibi emem sile de başka yedik ile. Gip çıkıp kalsın uçağılıkanda cevap verir misin sana? Nimdeyimiz şu çağda, değil mi? Sayıyla işkinci, işkili yönlüş çoğunda aravandaydı tağdır. Aşına yakışı bir gap depir alsanız, anı sizgin bir eyli. Şavuşumurda miçoyen karap mangan yol sayıyla bir maşına zudun... Zuhudun... Oma yandaki yolda ihtikil çıkartıdı. Zuhudun urmayla yandaki yolun ihtikil çıkartı demek çok şumamdı İbrahim. Şopur balla, aldırmayı bir mansanla bekal...

0: Yüzünde bu sıra bazı kara mamayını sumaçlılar sevdi kırarken. Yüzünde o tepkürüsünü aldım ravanken, cılağını aldım ravanken. Koyuşturuşsan gülüş.
1: Haa, bugün işlepsiler de haa, buptu buptu.

0: Ahmetcan?
1: Makul
0: Makul buldu, rahmet.

0: Ürümçüde ölügüllük havarayı bağımken deyip kelgüs üçgüllük havarayı akbalı kırsak hem de şimdi ölügüllük havarayı akbalı bakayım hem maşinsin yukuzuş oyuşu otkan dostu alıp kasım hem de kına akbalınla kırınla. Bugün hava bulutluk 11'den 21 Celsius gradus kıça. Et hava bulutluk bulup ötkün çamgur yağıdı 9'dan 17 Celsius gradus kıça. Müşayının 7. gün azraq yağmur yağıp kiyin hava bulutlundu 8'den 16 Celsius gradus kıça. Müşayının 8. gün hava bulutluk bulup kiyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 10'dan 17 Celsius gradus kıça. Müşün daha oldu ki astasta temperaturda hem de kılıl bir tövelleş 6 kürüldüken cümle. Müşayının ki 9, 10, 11 lirığı kegen vakitimi temperatura tövend temperatura 7'de 8 müşalet küçüldüken. Xinhua Yuan'dan ayrı durum karap mağdım deyip Ahmetcan bir uçur yollaptı ha bunda alsa
1: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchan kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyatı boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan sarayının mənzirsidin örnək ilinqan Tianshan birinci numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qabət binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanma körüş dairisi bə Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setüleş köngünüzdü kirek iştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şinjan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Abdumobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq Abdumobil, 60 xıl yıngdiki Abdumobil Körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu bə. Abdumobil seti olaydıysanız, Öktəbir Xalqara Abdumobil Körgəzmisi gibi yerə.
2: Yepek yoldaki Norki merkezi Tianshan'daki yeni sefer. Şinjan Hainan Norki şehrisi 9. ayının 28. güne ticaret başladı. Orne Ürümçe Tianshan Aeroportu T2 aerobinası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzelliğini namayan kılıdı.
1: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçe Longchan kutsirke Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyyatı boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan sarayının mənzirsidin örnək ilinqan Tianshan 1. numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qabət binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanma körüş dairisi bə Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setüleş köngünüzdü kirek iştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şinjan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgesi orundan öy setüleş cemiyetinin şerifi. Bir geriş yer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğ Bazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklıq temperaturluq su üzüşkülü de azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terlik de çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin əşametlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan təvkulada 5. evlat öyle bə. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəleksiz. Paydınış nisbiti yukarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. Xuşal minutlarda, köyünüz yerim çağladı. Yardım bu muhtaç vakitlerinizde yanala 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini halaydı.

Şinjan şunçe jalb qar joy. Bu yerda jilg'i muzliqi, kam ketgan yoylar, qumloq, yana Changjiangning janubidagi go'zal joylar bor. Şinjan dunyoga donliq naqsh usul makoni. Siz ularning qatoriga qo'shilib, puxodan chiqquchi usul o'ynasangiz bo'ldi. Şinjan yana mazalik taomlarning makoni. Kavab, tumur kavfi, polo, dapenci, samız katarlık san sanaksız mezirik tamla iğizinizde seyrek su keltirdi. Şinjan'a kilip, Şinjan'ın bir bayan, heybetlik, güzel menzirsini körüp geçişinizde karşı alınız. 174 Katlı Sanat Radyosu sizni Şinjan'ın güzel menzirlerden birlikte huzurunuzda teklif kıladı.

0: Бейжің вақты саат 12.
1: Автомобил тұрмышымыздың айырылмас бір қысымыға айланды.
2: Бұның білен тұрмышымыз рандарлашты, қатнышымыз қолайлашты.
1: Әлбәтте, автомобил әкедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
3: Amrak avtomobiliniz haqqidagi turlik bilimlar, avtomobil sohasidagi yangiliklar, safaringizdagi ehtiyojli uchurlar mening avtomobilim programmasida.
1: Mening avtomobilim programmasi avtomobilni yaxshi ko'radiganlarning to'g'ri tanlashi.
3: Mening avtomobilim.
2: Mening avtomobilim.
4: Bu programmani Xinhua Janubiy yo'lidagi Shaxsat Egiz Bo'shliq Ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat Egiz Bo'shliq Ambulatoriyasida bolalar egiz bo'shligi, egiz bo'shligini aslig keltirish, tish undirish, egiz bo'shligi emak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Xinhua Janubiy yo'li 578 nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navoq yo'li 275 nomer. Telefon 0991-322-9898.
5: Bu programmani Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı.
6: Sakılın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
7: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
6: Çınak mamay, bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüş tıkılarını burun dadam işiltik ya. Hem de ben işiltik atım. Bunun dike balam işiltik. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanına özgermedi. Ejdattın evlatıkçı işiltikliğinimiz mengülük tırık ve tırıt.

0: Beşin supumuzga kegen uçurlarını yetküzümüz dostlarımızdın ablacanın avazlı uçurba.
1: Yaşımı, yaşımı, riyazetçile, yaşımı, köpürdesle, mısrahtan hayırlık olsun.
0: Birgi olsun.
1: Aldım ha, lontenci yollarda. Maşı biraz dur. Ha, köpürdesle, ama işletmenin nesine, ne köşe yapılmış.
0: Buldum.
1: Yeni birimiz katta saklılarımızın iti, cephasını, hemimiz sınıf kalayla. Hoş.
0: Buldu, rahmat yaxşı əskərtiş berib siz, ən mühimi həməmizdən bir xətərliki üçün, ə, dostlar. Tursuncan abay bir dostumuz, 2017-nin Nisan Tidazdın xot neç bula tırapıdı bula deyib söz qaldırıb dikən, Tursuncan uçur qayt durub da birlikdə anlapa qaylı, ya?
1: 2017-nin Nisan Tidazdın 25-30
0: man atırapıdı. 25-30 man atırapıdı buldu gəncəm o.

Dostlarımızın muradıl. Dostlar, yaxşımısızlar? Şu nəvənci fulu cəyən şəvçününki aldadiki yolunu otturda battal, quduqna ağız içilip qapdı. Şopur dostlarımız, muş yol bülaklardan ötken vaxtıda alayda diqqat qağaysıla münasuatlik oralanın vaxtıda kip onşap qoyuşun ümit qılımız, dəb söz qaldırıbdı. Buldu biz mu inkas qılaylı. Dostlarımızdan didi o diyen dostumuz, daha çoğun məyittin 2017 axıran Мау маңған мұсапсыным үйоллапсыз, бұлды тұрсын жаңа ет күзәлі, ә?

0: Nurna Avazla Kutur bağlayımız.
1: Mörüze tıpta tırsetine yaşım sıra yukarı bire çerçekli gördüğüla deyilin aldı. Yiyin daha da o parıp mağayını tutup ya.
0: Buldu. Yine uçurla akarsak Şirali'nin abdumu bulunan uçurunu mu Tursun Can'a yevetip koyduk ha? Abd Semet degen dostumuz, sizden abduma bulanızdan uçurunu mu Tursun Can'ı yollu vettik radyo aldıdan ketmegesiz. Zühre hanım, mem yahtırıp anlamadı mendeb söz kaldırıptu, badam taksi mu? Mem devamlı radyo aldıdı bacı mu? Deb söz kaldırıptu, rahmet.

0: 2014 Honda Gazelle'da 35 ton 40 bin kvadratı. 2014 Honda Gazelle'da 35 ton 40 bin kvadratı.
1: Buldu. Ma Abdusamad degen dostumuz uçurunuzunu barılı kıp yollasanız bop diken dostumuz ma obek ilgi parçalınıp gitip kaptı mezmoni cimu yollaşıqa apsız bop kaldı. Toluq bir mezmonda kıp yollagan bolsanız yana dostlarımızdan Adiljan, Ekberjan qatarlıq dostlarımız bizim yaqtırıp anlamadığımız dep söz kaldırıptı. Ekberjan.
2: Salam 177 asıl yol kavray. Aslıma ata gümrük koçmi travay ken.
1: Buldu rahmet. Yana davamlıq dostlarımızın ki uçurlarını yanılayımız, yan yol uçurları bolsa damlıq berip manga isla dostlar, jimo.
0: 2024-nji 57 saptoqmus sulatta 85-den 90 min kvadrat.
1: Buldu. Yana
0: bir bolay. 2024-nji 57 saptoqmus sulatta 85-den 90 min kvadrat. 2014-nji Honda Gazelle'da 35-den 40 min kvadrat.

0: Dostlar, mina avtomobilin programmasını damlaştıratımız. Dostlarımızdın abdu yoluk cürü bire yen yollar aravan depdu. Rahmet tapşırıp olduk. Cepakeş degen dostumuz Ürümçide avuş pıravının adı nağıl buldu dep söz kaldırıptu. Bildiğin dostlarımız uçur belge isle tursun canı avazlık uçurayı.
1: Şimdi 14'teki gazlık suyur depdu. 25'ten 30 min kadradın. Şimdi 14'teki gazlık suyur depdu. 25'ten

0: 30 mi atradım. 2018'den siyah kuru 45 girmesin 30 mu atradım. 2018'den siyah kuru 45 girmesin 30 mu atradım. 2022 tokmayı siyahı yedirse 21 gram oplarsa 130 mu atradım. 23'ten bulak toplarsa 135'in 140 mu atradım. 2022 tokmayı siyahı yedirse 21 gram oplarsa 130 mu atradım. 23'ten bulak toplarsa 135'in 140 mu atradım. 2016'ya konular için 9 yana depte 30'un 35 atradım. 2016'ya konular için 9 yana depte 30'un 35 atradım.
1: Buldu, rahmet. Yine devamlı kuşurlarını yanılayımıza.
0: 2014'teki gazlık sivir depte 25'ten 30 mil kadradım. 2014'teki gazlık sivir depte 25'ten 30 mil kadradım.
1: Buldu. Ondan bolsa yana dostlarımızdan uçurlar kaya programımız oralaştırılgan avtomobil uçurlarını yetküzümüz. Mingju 07 avtomobil doğrusu sözler birimiz. Mingju 07 avtomobili aylarda şiltişke maskeledigan otur tiptiki pikap kılıp bekitilgen. İktidar baha nisbiti yukarı. Avtomobilin sırtkı şekli pakar, avtomobil gavdesinin kırları düz, içki bezekleri adli layilengen, ulturuş bölümüsünün katlık detal sepleimlerinin ölçümü yukarı. Avtomobilga yukur besimliq tez toqqachilash texnikasi qo'llanilib, toqqachilash vaqti zo'r darajada qisqartilgan. Tergut jazo saplimsining darajasi o'stirilgan. Yurish jarayonidan silkinishni suzish patsi yaxshi. Aql yordamchi aydash iqtidori mukammal yurishlashgan. Avtomobilning saplimlari mo'l, har xil rohat, bexatar saplimlar saplangan. Bahosi bozor raqobat kuchiga ega. Haydash sifati kontrolligiga ahamiyat beradigan iste'molchilarga yuzlangan. Bu avtomobil bazarı selingandan keyin nurg'un yosh iste'molchilarning diqqatini tortdi.

0: Şuma 10 metre, ondan senin gazlık yaptı. Yani 8 metre atrapını. Şuma 14 metre gazlık sivir yaptı. 25'ten 30 metre atrapını.
1: Buldu. Onun da maşama gün doğdu gen dostumuz. 2015-12 ayının çiğcün. 2-5 koldan çıkarmak istedim de söz kaldırıptı. Eğer kısıkıdığan dostlarımız bolsa 18-4-9-38-9-59 degen nomor bilen alakalı sanlar boldu eken. Jumo 2015-12 ayının çi jün 2-5 dep söz kaldırıptı. Onaq bolsa davamlıq programımız oralaştırılgan avtomobil uçurlarını yetközümüz Xiaomi Pengcheng N70 Max avtomobili. Xiaomi Pengcheng N70 Max avtomobili ultra çoğ tipteki motor faqat tok bilan ta'minlaydigan aralash energiyalik SUV qilib bekitilgan. Avtomobilning sirtqi shakli oddiy, puxta. Avtomobil gavdasining o'lchami kengirla aylangan. Avtomobilning ichki bo'shliqi xosligiga ega. O'rindiqlari jalliq o'rinlashtirilgan. Ko'p xil tangshigil bo'ladi. Aql o'ltirish bo'lmasi markaning izchil o'zaro ta'sir ko'rsatish logikasini davomlashtirgan. Mashg'ulot qilish oddiy. Aql yordamchi haydash qattiq detal saplimlar to'liq. Harakatlantiruvchi kuch qurilmasida moy va to'xtin tang foydalanilgan bo'ladi. Shahar ichida to'xti yursa, uzun yo'lda moyda haydisi bo'ladi. Murakkab yo'l ahvoliga qarata avtomobil tagligining darajasi a'lolashtirilgan.

Patigül diyen dostumuz yakşı mı riyasetçiler hemenmiş şu telefonda yollarınızı yollarınızı biz emra programımızını almak için sizden şu Sılıvşetin aptısını çürüvasınız 107.4 katına senet radyosunun şu bir hafta işçidiki her kaysı vakit bölüklerdeki programılan kayıtlap anlayalaysız cümü. Eğer kandak çürüşünü bilemezsiniz hazır mı şu siz uçur yazgan ramkıga bir rakamını yollasınız. Bir RVM'a yitip bardo, şu RVM'ni salma kılış arkalık telefonunuzga şu Sılıvşetin aptısını çürüvasınız buldu cümü.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yolun aldınız hemen.
2: Bana başlandı. Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
3: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mulazimet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni süpet terisi bulan ACGA C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muhit asıraç hem devletinin 6 derecelik gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilgı işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdumobilinizde abdultallığında Fokus markasına alayda katılın. Fokus Lıklaşmayları.
4: Çülük yollarınızda biz hemra programımızına başlayıp gettik. Anlaşka

0: Qadirli qanlıqçılar, mənə çüşlük. Yollarınız biz əmrə proqramımızda başlapla siləgi bir körüşü soğusu bədok. Bu körüş soğusu yuqırdı silə anlap ötkən cüşqun melodiya iqib olgan Ah Tilek namlıq naqşa. Apaq tileklərimizi bildir şarkılıq proqramımız arqılıq silə üçün mülazımətimizin başladıq. Yollarınla hər vaqqat ravan bolsun. Çüşlük aram eliş vaqqatlar anladı. Yanlar radio çastı tanlanı bir 107-di tötkü toğırlap. Biz bilən sırdı işini, mundu işini. Yeni yolu uçuruları bir işine qatdi unutup qalmağa isla. Mən riyasetçi Mevlut İbrahim. Anla vatınınla yollarınızda biz həmra programmısı. Şunu dakika yukarı kısmının avazım. radio çası dostu 107 tötkü toğırılığın dostlarımız en tayin köpken. Hazırca yolu uçuru yetip gəmədi. Müşü vaxtınız xayirlik bulsun, qağa vaxtınızdan karım yok. Armağaysız cenim aka diye uçurulanı yollabdı Adilcan. Davut Ali çüştü çıkıp olup aşk koyduğun buldunuz da Mevlut Aka. Sizden ümidimizin üzenmeyi, mikrimizin üzenmeyi, radyonun itenmeyi, aşında kaydıp gitip, mamur, gitip aramayız. Kosakını aşk koyup, çatak kılıp atısı da kündü çüştü çıkıp olup da. Arılıkla da bir kosak toy kızı bile şimkani itibiz bir toy kızı bile şansı tavsiye kılımız. Cuma, Şebnem. Onda olsa Şebnem'in avazı yok hep kettuğa.
1: Selam bir müvekkilde, selam bir müvekkilde, İbrahim Utak, şükürler karşılığınız, çıtıklar hayırlı olsun.
0: Dizlikme, diz tutulma, rahmet. Birden bir uçuru beğen anlıkçımız demokrat yayılır avan ki, likim ayolda abdomobil toktuş meydanına tahtır yolunu çıkırmak çoğun bir abdomobil ne? Tor taksi sokup abdomobilin bütün bir hatarlık yel kaltılarını çıkır bitirdi, dikkat kıpman ayıl dostlar, de cuma. Bu oldu, o emdi kasten kırvağın bu kıymetti. Ya ki emdi bir sırtının paycağı numarımız tapanmay kağan bu kıymetti. Neymiş ki aşındak boğandı ay. İşkilisi ki geldi de bu kaygülük hazır. Doğru taksi

0: Qızcan Qashqari yo'li Vuyegongchang oldidan mashinla azraq chiqdi. Chun demi qarshalimiz deb anglayotganligini bildirib yo'llabdi. Har kimni tushlik yo'llaringizga biz amra qarshalimiz Mavlid Ibrohim debdi. Shokirjon Sonji Tunxi yo'l ravon deb uchar yo'llabdi mana. Vanjan Shoyi degan do'stimiz chi. Shiyining oldida mashinlar ko'pgan. Vanjan Shoyi bugun sizningki uchoringiz naq butun son pushxonlik son bo'libdi jimi 100 naqli 100 bo'libdi sizmi bu yil 4-nji oylarda g'anj o'qib sizga na tursinjon anglo deb siz rahmat zokira anglo deb rahmat chang tong shui nimani chan chaydian bu do'stimizni anglo deb man rahmat endi qolgan yo'l uchurlarini shunday chaqli qilib chekiblar yengilaymiz ha va jiqqa anglayotganlar mana shu uchurdilni his qilishqa bo'ladida ya unda asa nurning uchuri
1: yaxshimisizlar yo'lhag'i berak shanxonni yo'llarimni qo'shib yurish ravonkan shanxonni gazham normal gaz berib ko'taradi mana shu yo'qka
0: ma'qul rahmat savimi o'zininki programmamizni davomliq yoqtirib anglayotganligini bildirib ish qilib tomoq tayyorlik qilish anglayotima deydi tomoqlaringiz o'xshab ketsin isil mashina
1: Yaxshi Ibrohim, muallif qanday ahvolingiz?
0: Voy, rahmat, yaxshi.
1: Men ko'rgazma markazi ro'yiga ketib boraman, yo'llar avol.
0: Voy, rahmat. Ash radio chastotangiz 107.4 degan son jilolab turibdi, deyman. Tunigimni bir tonishimning mashinasiga chiqsam 107.4 ni qo'yib olibdi. O joyib suyimlik ko'rinib ketdi, 107.4. Ba'zilar men shunda chiqqandan keyin ozroq tonib qolsa radio chastotasini 107.4 ga to'g'irlab qo'ydi. Demak, ashim bir xil hurmatda. Maral beshini anglayotgan Abduxilil turdi. Bugun aramagan taksi haydayotman. Nimdaydi? Bugun aramagan taksi haydayotman. Maral beshining orqasi yo'llari bayram munosabatidan xeyli ozoda dedi. Nung min baba. Mavlid Ibrohim ismingizni xato aytib sotdim, apo qilasiz deb. Shu qarsam Oblimet Ibrohim talangiz ketib bordi. Ish qisiq. Nomim baba, rahmat. Yakanda bug'doy terig'i yerlandi, tayyorlig'ish. Anglayotimiz deb turman. Mehrigul xonimmi anglayotganligini bildiribdi.
2: Prezidentdir, yaxshisiz, Mavlid Ibrohim.
0: Yaxshiman.
2: Programmani boshlashingiz bilan.
0: Ha.
2: Qizli qizimlardan birini bir anglabdi. Tulmaylima. Tamoq qildi, 11 oldi.
0: 13 oldi.
2: Kundirasizmi, kulib turib. Tamak
0: mı yemez kızgınlık bile? Ya tamak yiye aktarı külsan zınmaydı. Kulap kayıp hem de ya. Buldu. Devamlıktır da yaktırıp anlığa da bir yumurla isimiz kege vakti de. Dep yerimiz emez mi? Bazılarını yumurla hoşu yok. Asasen yol uçurla anlığısı ba. Bazılarını o yol ravan bu yol ravan anlığalarım da. Azırak bir de bir qiziqchilik qilmamsizlar deydi ekan qiziqchilikni yaxshi ko'radiganlarmi bor ekan o'sh ko'radiganlarmi bor ekan odam mijoz bir birsiga o'xshamagan ekan bo'ldi mehrigul xonim chata yo'q sal turib suygu yaxshimi mavlid aka men hozir shimoli do'stiq yo'ldan sharishchi bilan minib koni poyezd stansiyaga keldim o'rimchi nandan gapdida yo'llar ravon deydi Şirali Cula'nın aldığı tosuluş bize iğir de bize en uygun bağını mabalının. Badam taksiye hoş geldiniz Mevlüt'e. Bugün çift programıdan val kıp ot çık getirirken de dedi şundak. Beşim bilen çıkarmamaz mı ot ne ya? Manı Nur Mehmet Gulcu'dun yol kavriye kök körüktün yeni hayat kıça yollara alan da kuşur yollardır Rahmet. Ahmet abla.
1: Mevlüt'e hoş geldiniz.
0: Geldim.
1: Kızım Maral Bey anlavatınız.
0: Yakşı. Bek yaxshi qipsizlar, xush bo'ldik. Aslima, men boya 8 tal xoshang 3 piyola choy ichib yotdim. Qosig'im har vaqt to'q, men har vaqt tayyor dedim. 8 tal xoshang yeganligan bo'lsangiz, yeyaligan bo'lsangiz, oshqozoningiz xeyli bor ekan. 4 nara yalamizmi-ki biz? Obdirimka.
1: 174, hayotat sopotlar yaxshimisan? Mavlid Ibrohim yaxshimisan?
0: Yaxshi.
1: Qarshamiz. Yaxshi.
0: Rahmat.
1: Ben aldım neydi uçağımdı, beni şükürcü görür. Her bayramlı yol arkada, Mungay yolu aşımda, poyun sağlık trafik varmıyor, yolda araç mı sığlar?
0: Bugün A'yı kızdı, ma'yı kızdı mağmab sizde. Baptı baptı, sizden yollarınız ravan bolsun. Serdar, yakşı mı bir izleti tutkuşun üçüncü kararından aldı da? Ma aile maşalları bekli köpeyip kaldı kanda kısak ola dedi. Buldu inkas kılaylı bu meseleni. Katına saksarımızın inkas kısak bulu da o tarafta. Muşunu münasiyet korulak inkas kılan bozsak buldu. Çağırıp, sizlerden geri de atalış atamda buldu buldu. Bayramlık temel işte kendiki hoşum üçüncü karar. Tutup aldım. Tenşar aylık katına saksak çoğun atırtıklar haber kılaylı. Cuma. Nefi sen
1: tadısın. Bu.
0: Baynap yollar aman bulmay baksın. Amin Gül Hanım.
3: Bu
0: Amin Gül Hanım desek birbirinden kişilsilerken de ve işin ne? Ana Gülke, Ana Gülke.
3: Bunda bir yedi çöp. Ana yakşı mı?
0: Yakşı.
3: Ana mevzuken.
0: Dizlik
3: mi? Bu programımızın devam. Ama tekrar 5 yıl oldu.
0: Şunda mı?
3: Bütün bağımda bir işim.
0: Mükafat.
3: Şırklanmayın, yoklanmayın, bağırıp uçup. Şöyle, alabilecek kaldım.
0: Buldu mu?
3: Prezident.
0: Vay rahmet rahmet. Vay rahmet rahmet aka. Amdıma üydikilerin ki ve işinde söz yapsız mı? İkinci fıçoruğunuz ki. Birinci fıçoruğunuz tünü gün keşte. Ben koşuldum mu depsiz gene. Bu fıçoruğunuz, ikinci fıçoruğunuz bana bir yedip geldi. Lekin 2024 yılı koşup silahkacı mı? 2024 yılı getirip silahkacı. Ayzımgül, yakışımsız Mevlüt İbrahim, hoş geldiniz. Yol haberi belsem, Çiğdavan, Şimali yolları başına akır koşulun diye düşünüştük. Ravan da puşur yollap, rahmet. Karşalımız Mevlüt Aka, Aksu'da hava tutuk ya, deptim Mehmet Mor. Bazı puşurların sel vakti ötü git kaldı, doğru düşünün Allah'ım da puşurların yenilip etmesem bana da. Turgun Navay ayrı durum, hazır ma yollarda maşallah selcik rak deptu. Adil kıyımları. Edil kıyımları, Kaşka İşbakan Soğut Şehrisi ticaret kaçanla atımızdaydı. Ticaretten zor anak tapsın. Edil kıyımları, bugün dükkanda kalmışsın. Hotelinin asmını bugün Ürümçü geldi mi? Ne mi? Havaalanım da topa da. Şunda Kaşka, Hotel taraflarda azırak çan tozallık havarayı körüldü ki emez mi? Fıçırla hakikaten köp yığılıp. Kolaysam en asır başlap anlayıldı sek bek vakti ütü gitip kaptı. Abdurrahman son küçüğe Leyla üyde tazlık işlerini kaç, üyü tazlık aç anlayıp tuttu. Senin çastotunu anlayıp iş kısam işlerim acayip yakışıp gitti deydi bana. Veren Şavyi, ben birinci gittim apamın telefonu arkalık silahı fıçır yollukan, hau ganga deyip, onu da kımmam. Bana avazınızı yeni bir gittim koyup vereyim ha. Şavren, Veren Şavyi degen dostumuz.
4: Şiyonu aldım asılakir.
0: Şunda canlı fıçırı yollapsızlığa devam noktırdı. Meyli apanızı gidip olsun, meyli özünüzü gidip olsun, fıçırı yollaptır onca mı? Ablat Hoten, Mevlütaka bayramınızı mübarek olsun, aman deyipti, bolu da siz mi aman? Peyzavat avaz sel tutuk şamal çıkıyordu, valla paylanıp alaylıya. Mevlütaka'mış radyodan çıkıp uçak, könlüm içilip, bir yerler yayırıp getirdi, deydi, vay rahmet, rahmet. Davut Ali, mafçurumuz okuyordu, vesek. Mevlüt işçiden çıkarıp okuvat kalkışıya da yapmamızın rahmet. Kaşkaya yol kavriye. Yüşün Şanghay'çın aldırık yolları avan deydi. Meyade Vo Şihvan ne diyen dostumuz ya?
5: Salam işlemize kaydabalık
6: mutlu. Mutlu hayırlık olsun. Bolu da çata yok. Sizin mi moşu vaktiniz hayırlık olsun. Kaka vaktiniz bilen karım yok.
0: Rahmat. Şapiqa.
7: Salam Riyasetçin Ölüt İbrahim İnin.
0: Yakşı mısınız ana? Yakşı.
7: Ben bu programını köyüm koyup anlama bilen tamakta gelip
0: vay rahmat. Rahmat rahmat. Tamaklarınız okşap kesin edici mi? Bak diyar.
8: Tamam çoğurdaşlar. Tamam memnunca o. Yakşı mı?
0: Yakşı. Cılık mı?
8: Mahfetlerin yönüşüre.
0: Belen mi?
8: Şanfetçinin olduğu yolda hoş milyarda ravan.
0: Ma koltuşluk mu? Tiştirdin mi? Gendik en kaçkaya da fışır kapti de planını kanıtlayan ben. Danlık dön hazırca ravan kemi altı kadeh. Danlık dön keçi de tosulduğun dön vat diken bilen. Hoş. Tırsın can bolu da. Tapşırıp aldık. Ballanın köyünü yerim kımayla. Garbi görük, garbtin şarkı optimum bul toşap ketti deydi juma. Şidaço. Xabaladımız salam Mevlüt İbrahim. Demelişler yaxşı bolup atamdu. Bizmu turpan toqsullarga berip keldik. Ava, бәк яқшы. Йолла, бәк раван. Саламат болыңла, сақам деп. Ой, рахмет әді.

0: Bizim yaxşı bir tərəfdən dəmağaç, bir tərəfdən işlə, bir tərəfdən sizlər üçün mülazimət qılıb. Biz hət oturub sizlər üçün mülazimət qılışdan özüm bir yaxşı dəm eləş oldu ikən. Üydə bəkə yitib gözümüzü çarçatqan da görəşin amma. Aygül.
1: İbrahim Vətəndin Ubudan Qorvatansı.
0: Yaxşı.
1: Salamı, yaxşı qansız.
0: Bələm, bələm.
1: Bayramlıq dəmirə çox Ubudan Qorvatansı.
0: Yaxşı.
1: Program olalım, riyasət qırıb Qorvatansı. Hazirin o programı çıxışı. Naik kuşar oldu.
0: Rahmet, rahmet.
1: Telegramın kızıp geçişini.
0: He.
1: Ümit kılımdan.
0: Buldu, buldu, buldu. Sizlerle masa içmesinle kızıttınız, he. Hoş, birkaçlık oynap bulanmayı zirikip dedi Şakırca. Yol boyda tohta hop radyo anla baltadım dedi. Onda kıman. Baka kalsanız yaman günüp kalsız. Ubulcan.
1: 174 Mevlüt İbrahim Meşkadi yol karibatı Meşkadi Nişanı Alcıyı Çavuk Mevlüt Çakı ve yollardan başka bir kadar köpekler. Elleki Eğir Tuzak Nişanı Şapırdıysa Beyhederi zehir kılıp arasakla bağlam bacak rahmet.
0: Buldu buldu rahmet. Daha ben canı böyle koşulmuş ravan ki Tenşa Vankan'ın atrapıda maşıyla ağızdaydı rahmet bana. Zükre güller yok yalgız kapsızda ya de. Hem de ma bayramla dışında bolumuz adette. Bayramla dışı açında kalmış hep. Bazı vakti de ula yalgız kalıdı o, bazı vakti de biz yalgız kalımız. Ama vo aynı vo şihan diken dostumuz. Razı Mehmet kendi ismimizmiş, ismimizle ben özgertip boğucu. İşte toslik gitemi ama uçurla bir toslik gitemi değil mi? Lekin köylünüzü fakat yedi koygum yok. Makul. Hazırının özgertiyle kılıf etmişsem bir demdik isimden kütürülüp git kalıdı. Şimdi onların köylünüz gelir denin kendini. Kaşka garbiyle koş yolun işte maşalla azgendeydi. Yollar avankadeydi Abdüsemet. Ürümüş taksi Meltaka yakışmışsınız siz bugün işlepsizliğe tünü gün çıktım işleken. Siz ne köylümle bir kıl radyo stansına yakın onu da demem onu da demem Meltaka yakışmışsınız Hotel'nin gümün ayı Sancı Bazır'da bugün avan ait uçuk Vatoji eydi geç anlattı ben yani buludu İsam Aka dedim.
2: Ne mi buludu? Önce münce konu yumurlarımını isimgi sanmam sileydi.
0: MZOR imzarı desek kanda kula. Bugün yağmur yok. Ürümçer'deki şükürlük avarayı malumatı birlikte dikkat kalitayla onu ustasalarımız. Bugün gününüzden geçikçe Ürümçe'de hava bulutluk. Temperatura 11'den 21 Celsius'a gradus kıça. Et gününüzden geçikçe Ürümçe'de hava bulutluk bulup kiyin 3 gün yağmur yağdı. Temperatura 9'dan 17 Celsius'a gradus kıça. Ama 3 gün yağmur mu rağırsa yağmur okşayacağım ama valla. Tüven temperatura 9, yukarı temperatura 17 oldukken. Hem de 10'ın 7. günü gününüzden geçikçe azarak yağmur yağıp hava bulutlandıken temperatura 8'den 16 Celsius'a gradus kışı buladı. Ama bu ise 7. silah seferki çıkımız, kaytımız değil mi? Jiraktikile. Baldırak kaytı olanla. Baldırak kesanla. Yağmur yağdıkça onun üstündeki ballarının tayarlıkları var, özanlarının tayarlıkları var diken gökşetçi mi? Şunun için baldırak seferi uğurlaştırışanlarını baldırak bobma besk mezgili koyup koymay. Muhabbet oralaştırış onların için kalbimizden ümit kılımız. Şunda mı Nefise'nin dadısı ya?
1: Örüncat tuttuk, kaskar dünyalı kavra. Şinka dağdanı aldık yollar avan.
0: Şinka dağdanı aldık yollar avan dedi paydalanıp kalayla anlatılacı mı? Nur.
1: Oza atın aldık başlayan işte maşin sal köpteki tosak yok mevzuken.
0: Makul makul paydalanıp kalayla cuma. İsil maşina.
1: Aa ne oldu sen ne oldu sen? Kızgarlık yaptığınızı başlattınız mı ne?
0: Başlandı.
1: Şıp şıp şıp anlamadın ne?
0: Rahmet rahmet rahmet. Abdülüm
3: ka. Yüz yetini tut hobide yol kayalı ya. Gelsen yolu. Şuma yolu yazın. Nümya yolu yazın. Karapmağını bunlar var.
0: Buldu yol vas. Uçurlarınız 5 minit. Kiyin kaptı hazır köreptim ya toğru çınan ha. Meltaka çıktık tamak hele koskunuz maşkandı uçur yetkizim ben deyip deyip. Tamak mı? Yiysen bu uçurunu kim yetkizdi? Rahmet rahmet. Siz iyi geçtiriniz ama bakıvel sizin kim uçurunuz 5-6 minut kendi kaptı bir doğru çengen basınız. Bulamdı. Yani ma uçurlarını 5-6 minutun al dedik uçurlarını beri elsek sel vakti ötük ütüp kaldı. Bu asıl bayağı smart algan dostlarımız kaydı bir uçur begen basınla ya. Bana Meltaka biz mi konak orak ağaç anlavattığımız yekenin beşkende deyip mi? Konak diken varas, varas, varas, üzüp, güp, güp, güp, jıktıp, gaz, gaz, gaz destep taşı etip sile ya. Sımınla ya, o bulcan ki.
1: 177 takat yıl kardeşim şu noluşunu yalatırak paylanmaya yerleş. Kaç da satışta şoför dosa.
0: Makul rahmet. Yolvaz.
4: 177 kocudan yolu kavri. Defansif odan ağzımış var. Şamma. Kızıl çırak çaldım. Şamma kızıl çıraklarının yollarımı nazır. Avançı.
0: Buldu rahmet ha. Siz yalnız kalmabısı da İsam Akam bakıya çıçık bir tegeydiğe İsam Akam'ın deyip.
2: Ve küçük günü durup benim çıçımı tegeme deydi. Ve Mevlüt beni koyu da verip ben bir tegey çıçığa.
0: Ya buldu İsam Akam'a ikizrek adam bas boyunuz yetmeye kalmasın.
2: Ye ye ye kulağım bu taşıyla oğlum ben de.
0: Bana yandak çıçık. Sonra İsam Akam'ın çıçık tegeme en yakışı çıraylık fıçırı anlayılı. Cuma. Husmira Matli'nin o kaçankı obrazla o Muhtarcan kaçankı obraz o Cunyan Ellu yolla ravan deydi o Abdüsemer Cunyan Ellu diginiz kıyadın berilge uçur oldu bu örümcünün berilge uçurken uçurcak ama et kayıtıp yası balamda nime korluk etken idi o adam deydi o bala yam o den Korkmaydı. Kepterlerinin ziyan kuşturuşundan korkmaya atkan adam, o adam yağmurdan korkup çıkmışsın. Kiçiç kip et ettik anne. Programı çıkalaydıgan balı tutsağı hoşun değil mi? Çınıva kaldıdın, yağva kızılçırak kök için maşini köp deydim lan. Kaşkaya'nın kuşturlarımı. Bugün köpeydi. Eyki yoyi. Çinin gibini kısak, eyki yoyi köptü bana.
1: Ben mağlutma alıyorum kaydarak. Yakşına yakıştıraktı.
0: Yakşı yakşı.
1: Kulağının aldıya koşulusu. Ravane hazırsın.
0: O bayağı maşireli maşin çıktı otattı. Burada hem de içilipti de baptı baptı. Toktu göl. Toktu göl.
5: Yakşı mı var yakşı ki dostlar?
0: Yakşı mı yakşı mı?
5: Benim adakı baktığımda durdun güzel dostum.
0: Rahmet rahmet dede.
5: Ben kağlaştım toktu göl. Azıcık iki sıkı taksiri var kaç onunla baktım ben. Ben bir programın tekini baktırıp onlayım ben.
0: Vay rahmet.
5: Tartartınlar
0: rahmet rahmet baktı deyip anlatkan dostlarımızın bakemana bir demde anlı kusurumuzdan fıçırlarını anlap dostlarımız bilen fıçır arkalık sırdışıp dostlarımızga fıçır yetkizip onun işten 25 minit vakit ötüp tocuma hazır kayıt kelimiz anlı olsun
6: Aka egilik tiklebik edigentem.
7: Onakta sana bir yan tonuşturay. Altın bulak yan telefon bazarda fuka icarge berilirken. Yan telefon ticareti, yan telefon remontçılıkdan şoğulansam olduken. Altın bulak yan telefon bazarı, yan telefon sitvağın heridalağı tokluğuş, ekran çaplığı soğut kıldıken teke.
6: Ornet Yaşar ayını azaltık canı büyüyle altın bulak soğut sarayı birinci kevet çoğun ekranına astıda. 136-3-9-68-444.
8: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchang kod sirke Tianshan birinci numarlık turalgısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artıq mablağ sinini bərpa kılıngan ali derecelik bağbaranlıq mahal Versan sarayının mənzirsidin örnek ilingan Tianshan birinci numarlık turalgısı sirke otdır hal egiz qabertli binalarda əmm ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairesi var Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini köreleksiz Əmm adam intildiğen esil oltırak rayondan öy seydüleş köngünüzdik rekiştir Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgesi orundan öy seytiviliş cemiyetinin şerifi. Bir geriş yer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklık temperaturluk su ızış külüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terlikide çınıqsınız. Siyafet salıda dost buraylarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin hacemetlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Tavkulada 5. evlat öyle yapa. 3 yataflık öyne 4 yataflık kılıp işitleneksiz. Paydınış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-016
9: Ürümçidin yolu çıkıp şimalga karap mansınız. Hanasının

Aile kişilere berişka hakikaten arzaydıgan aşkana mehmallarım aşkanısı. Hoş, moyun muhçaraladım arkanısı itip kegente. Mavu tor taksi 5553 A3 prağını ürümçide kayada ağıl boludu. Böyle deyken İslamlı abi de yakılı vetken bozanla dedi. A3 prağını kayada alıdı eğer telefon numarı bozsa evet be sana. Tor taksi 5553 yolla bireyle. Kayser bir meselini inkas kıptı. Altın bulakının aldı da. Onga ağıldığın yolda bütün bir katar maşin toktu yaptı. Şu sebeple yolla bek toslip gitti. Onga ağıldığın maşinla ağılmay. Tuduk mu şey dedi. Şu altın bulakının aldı da onga ağıldığın yol bölükünü tosap tırvağın şoför ustamla. Eğer kimlerini de saklap tırvatkan bozsanla aslında minvalam silama kayındıkla

0: Şoför dostlarının səpirge həmra buluş bilən birgə, həmməylənin dəmiliş məzgilini xuşal xoram ötküzüşünü ümit qılıdı. Qadırlıq ağınıqçılar deqtanlı adı bolu atqını, çüşlük yollarınızı biz həmra proqramısı. Qını qayıs yolladı ki, itibarislə, yollarını ki, umum axualı qandıraq bolu atıdı, dərxal ufçır bəs ana bolu da. Şahin, qandaq əvvəlanlı armı qayıslə, sıl ürşütiyandı proqramlarını ağınıqlı bombaydı o? Qandaq əməsdi? Bugün sınav baxmadım mə? Başqa ağınıqçılsa sıl ürşütiyandı anlağı atqan dostlarımız bəri ufçır beri etanlı. Sıl ürşütiyandı nemi üçün ağınıqlı bombaydı? Yeni bir dostumuz.
1: Bu 6. vaxtdan 6 gün ömrəyirdən tamam beni yalakı atıyordik yolunu ya bir tümün ısıldığından kıp koymamdı. O yer maşınla turulasa ömrəyirdən yedi. Səbir qılıp, gözümüzü yetiyelip, radyo alğar saklap. Mağaylı her gözümü ay gitin dəstək yıkındaki yolu çıxmağla yalki. Onu tüydüki odurmağlıqan yolun ömrəyirdik əylip qamağla. Numar tatmaydı ki amma 90 koyu.
0: Lok ayrılırken. 90 koyluk.
1: Ben düştüm o şeyde.
0: Bir gündeki yoldan onda ayrılıp kalktı. Aşağıda turvan mısı buludu? Sizinle bir kere 90 koyluk koyduk. Ulan gel kısınız. Ey bir kısım şu. Fakat özden başka. Hiç kimle oylamaydık Allah'a cuma aşla. Ay demesime bir yol aşı altın malakına aldı dedi ki 10 kol taraf kayırılırken. Bulup mu bugünkü de bayram mezgillerde hem de kimin işi yok. Ya aldıqıraq baramdı, yakımız ammuyu qatnaş bilen baramdı. Yakımız şu altın bulaktan bir adamla saklav atkan üyedikleri bir çıkış oğarısını bir pekırap kesip boludu. Ay, anlav atıdı hazırmış bizden aşı tırvakallanmış bizden gibimizden anlav atkan bol şimdikin. Bezzetik radyonun avazı pes etti. Ay sen sözlerlersin ben tırım ben ha. Man gep ütemtim ha. Lan kimden olasın sen kimden olasın? Tırım ben şimdi. Terbiye erim ışın daktım. Ey bu ikinci bir adamla oylap koyuyla vallahi. Üzenladım başka. Doktor ama keynimdikiler neymiş kılıp atılmamış ya turvasam. Diken nesini oylap koyuyla katına saksı kesin. Bu yallurup gitsile hazır. Bu mecbur paravanların tahtı varsa cinim aka. Üzenladım küçük olsun aka bir gittim bana. Keçir bitti. Ben hata kıptım ha. Değişle katına saksı bombağın dikin başkalarını köz gibi ilip mi koymaydı ha iş çıkıdı da. Da kımmaylı valla ey özümüzden başka başkalarını boylap koyaylı. Tönü gün keşte ma 36. otur mektubundan vudildi ki yolga. A yolunun otursuzlu maşin tohtu bir nes çürüp atıdı. Yolunun otursuzlu çürüp çıma işki yolun işki yol işkili maşin patıdı. Şuna kadar otturdu tohtup talla hazır bir nes çürüp atıdı. Hem de azırak aldık ötüp mağı şanguandığını yıkayıp ciddi çırakını. Çöz buludu da biz ayınıp ötüşümüzü doğru geldi. Karış tarafından yolunu ilgelip minişimizi doğru geldi. Kaldı. Şuna bilen amal yok. Şunda değiştik bazılar rast amal yok ya. Başkalarını kılça oylamaydı kendim. Başkalarını oyluğunumuzdan özü bizimki seviye, süpet, saparımızı belgelep koydu. Hep şu altın bulakının aldı da onu eğildiğin yolunu egellep tırvat kalla. En yaksı 5000 kişi ketanla. Bu musman yani 5000 sözleyim eslaka. Kurbanca yakışmışlar yasaçılar. Kivez deyip anlap kettik dedi. Kivezini yeğik deyirsiz, paktı deyip atkansız hazır. Kivezden paktı çıkıdı şu takma. Bapta yakışı deyip Ekber Gonkuy ben normal anlattım ben sılır şeytinde dedim bana Dungbayan gördük Aramgay'da sılır şeytin normal anlattım da bayan kışa ucun sizin kandak boğandı kaydı bir kırp akam siz ya ya yenilap akam siz ya yenilaydıgan vakti op kagam bosa nur
2: Yoksar bir ülke ve Cenab-ı Azat sıkıyorlar ama Cunay'ın aldık tosunat ve şefa kitapaz memur şefa kitapazını aldıgan kepti daha bazanı aldım tosak ya
0: Julağının aldı bayam ayıkı yayı boludur havan kedi atladı. Bir demdi köpüğü gitti de ya. Miydin şimali öyle. Bu Çantozan Tianşa rayını bilen saybağlı okşaydı. Miydin rayında kündigen par par par par par çıkıp atladı dedi. Şunda okşaydı.

0: Ali, sizler bar alaysızlar hazır. Sizler his kılalaysızlar digendek. His kılan, bilgen, köygen nesrananı bizge yollanlandı asacım anlamcılar. Tor taksi ablim et.
1: Mevlütke, mevlütke. Ma sağlanlık kertemden ki kayıs tamakları oksaydı bu sayısı yakınlığa.
0: Kalı köşe uygarız nöyürüyüm ben oksaydı. Geyfen bağ mı yok mu? Geyfen bağı değil mi? O oksaydı. Onun kendin Hamburg bulkısı ba. Onun kendin nöyürüyümenin ne çıkıl turu ba. Gembiyen nöyürüyümen digendekle ba. Kırıp resimdir ba mı da karapakam dümem. Sizinin okey.
2: Longchang Kutsirke, Tianshan 1-nji numarlyq turalgysy, tabiaty boysunyp 10 milliondan artyq mablag sinni barpa qilingan oliy darajalik bagwaranlyk mahal, Versan sarayynyň manzarasydan örnek elinýär. Tianshan 1-nji numarlyq turalgysyrke, otdur hal egiz qabatly binalarda hem aýylynyň günlükki 270 graduslyk aýlanma görüş dairesi bar. Derizeňizde assyňyzla Tianshan bag orman manzarasyny görenäýsiz. Hem adam intildigan esil oltraq rayondan öý sitip bilish köňlüňizde kerek işdir. Kyzyk liniýa telefon numary 0991-556-499 0991-556-499. Çinjan Yoxo öyjay çekiş şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazat numarı 2024-650-102-00-125. Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürü şaşamettik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su üzüşkülü de azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çinikş öyde terlikide çinikseniz. Siyafet salı da dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin hâşamettik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrli kıçı bolgan Tavqulada 5-nji avlat öyle ba. 3 yataqlık öyne 4 yataqlık kılıp işitdeleysiz. Paydınış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirikli'nin yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16.
3: Mihmanhanı'da signal kişilik. Ama o cırda signal yok buladığan. O uydun bu uygu çıksanızla tor üzülüp kaldığan ekval Adem'nin keyfiyatına təsir körstüdü. Şinjan Telgrafı'nın gruplangan torunu işlesiniz, optik kabel her biri eğiz öyge bevasta ulap berildi. 1000 MB'lık tor öyünüzden hemen yerini kaplaydı. Öyünüzden arkandak yerde yukarı süratlik, ravan tordun bahırını alaysız. Telgraf torunu işletken yıl sanınızı karab, məksuz itibardın bahırman bulalaysız. Tezden Şinjan Telgrafı'nın ticaret zalığı beri bicirin.

Hoş kadardık anlaşılan hazır 14'ten 25 müddette. Gene anlaşılanı da anlaştırdı da. Programımız hatta sana buludu. Demiş kılasıyla kaysi yollar git varısıyla. Loo degen yan en öyle bencağının aldı koş liniyat ravanka dedi. Bu ofşarınızı anlattıkça ötep bulduğunuzdan ha. Yan en öyle bencağın bengmenin aldı koş liniyat ravan dedi. Cuma rahmet. Örümşehir'in şükürlük hava rayı malumatını yanı bir kıtım yetkizeyle. Bugün gündüzün keçikçe Örümçe'de hava bulutluk. Temperatura 11'den 21 Celsius'a gradusça. Evet, kündüzden keçikçe Örümçe'de hava bulutluk bulup ötkünce yağmur yağdı. Temperatura 9'dan 17 Celsius'a gradusça. Temperatura bağımsızları tövalladık ya. 10'ın 7. günü kündüzden keçikçe azırak yağmur yağıp keyin hava bulutlandı. Temperatura 8'dan 16 Celsius'a gradusça buludu. Anlıqçıla çüştük yollarımızdı biz Emre programımızını. Şilt bakallarının hemiz maktaydıgan. Dost braderle bir-birge tavsiye kılığın Esil Abdul Fuku Abdulları alayda talep kılığın. Şincan'daki en esil temin izleş pahaliyetimizde sizlere Ak Mervayit Unyak görüşlerini işiltip Xeyri Dağlanın oğızı tetikidek tağımlanı Her kılmazlık tağımlanı çıxırıp atan Muhit-i Azade mehmallarım aşkanısını tavsiye kılığımız. Beni bayram mezgillerde sırtla çıkıp ve tamak hep geleydik bir güçler basa ma fulivan terep geçilgene, fulivan terep geçilgene mehmallarım aşkanısı ve erişanlığına alay tavsiye kılımız.

0: Dostane fışırılırdın Abdükerim.
1: Şimali Abdüker, Kongan Şen, Kazan Sürekli Mangal Yolları var, Mevzu İbrahim.
0: Vay makul Rahmet, çok iyi cavlayan da, onda cavlayan da varken de çok iyi cavlayan.
2: Yemiş olat kertte, yemiş olat kertte bu hotel montopsikin seç, öğrenci tezer, öğrenci de motopu yapmaktık ya. Ya bana eriş geldim o burada, hiç bir gülümü geliştirme.
0: Siz başlayıp geldiniz hem de bunlara koyulup

0: مامسزنن کی مو سبابنگ امس با اوار اینن سبابی با نورجان نیم بولدی نورجان بر وایمای چنه دهشت پیادلا یولدن بر پیاد اوتو واسه تاسقاب تو اش بر بر پیادن اش بر وایمای مو توکسیکیت دیدیگن برسی وروپ لوت کله کورپاختم Bir körüp baktım hem de hazır bir piyad iken şu karsam dehşet tez maşında mı tez sürattı lan o bir veymey taşı çıkı yani vıgıdlı ütep git kaptı hey kanda kısak yap anlaydı kandı maşı balla Fatime deydi maşı nençan yolunun yolsuzlukların yenilap boy sopki hazır Aksu peca maşından berse denşin de o yolda tətürmeyip gitti bilmeyi kaldı de belki şu Aksu ma sırtının Peca maşılları oğandı ki bazı bilip bilmeyi kırıp kalı diken bazı yolları için. Buldu bunu bir inkas kılayla onda ise. Mısacan...
1: Eskadin yolu süre Çınbağ Dingen'den aldıdın yağlar kızılcırak çıkışça maşılla bekçek kızılcırakta. Mümkün olan kardeş vapur dostla başka yolu ile nanışıklarını tevsiye akılına.
0: Makul, rahmet. İnsan maksudun bir nağınlayla mı

0: يوم تتخيل سيرتي الغام بالناس باكات عامل لي دكان ده حاضر يوكل كان سورد سيتواسيون مشكلني كي كل كان اشو عائلتي بر اشي
1: Kinema anlıkçılarımız ay bağımız aşu ne mi satıdık anlılık güvçon yoldum ha şu yerdeki ne mi lardı battı aşu güvçon yoldaki alık sağlamlık sıkıllarını satıdık an şu yerden biri verip sonra baksanız balama yağma başka anlıkçılarımız hemen de bayağı temillay demo Gül ve şeker, siz sakçının yaman mı oldu takadı be? Ya kayma bu arayma da hazır körüp, körüşü mümkün emez. Biz bir adıma bir tarafta işlevat kandık ki bu onun ki ha vakit mi yarı bemeydi Gül ve şeker benim gibi bunu anlan ha? Ana yaksa katına sakçılarımız gibi yarın. Bari bir aşıla şula çakırıp ekil alaydı. Bari bir aşıla kanun icra kılalaydı emez mi? Hazır akılan anlayımız.
2: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydısınız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
3: Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchang Kutsirke Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyatı boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versan sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1-ci numarlıq turalğısırke otdır hal egiz qabətli binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde açsınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmmi adam intildiğan esil oltırıq rayondan öy seytiliş könlünüzdü kerekiştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şinjan Yuehao Öycay Çek Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
4: Tağıştın kaptı mı kapat? Kava için hemen tazlık kağızlarının derecesi yanımı yokur götürüldü. Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat pes kuldurdu. Tağıştın kaptı mı kapat? Kava için hemen tazlık kağızlarının derecesi yanımı yokur götürüldü. Rukiya Obul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat, doyundumu maskademde setiladı. Altın üzüm bu kapatı sizini saklap durmakta.
3: Yer belgesi orundan öy seytiliş cemiyetinin şerifi. Bir xeyriş yer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğ Bazar yenilgi Tianshan restisida 514 yürüş yaşamatlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su üzüşkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqiş üyde tərligide çiniqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin yaşamatlik turmuşudan bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Tavpulada 5-ci evlat öyle var. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdeleysiz. Paydanış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çoğ Bazar Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-016
5: Dövlet bayırmı da Abdumobil edip yolu çıkıştın burun. Abdumobilimiz ne umum yüzlük tekşürt ettim. Balon, turmuz, çırak, Mayının yeterli kaçılanğan kaçılanmağalıqını təşürüştün sırt, avtomobilgi yenə 3 bulunluq agahlandırış belgisi od ötürüş üskünüsünün səpləşini unutma.
6: Şinjanın tağlıq rayollarda hava rayı özgürüp durdu. Tağlıq rayollardaki yol biləklərdə keçi bilən kündüzünün temperaturu pərqi çoğun. Hər qandaq vaqtda borallıq və yamğurluq hava rayıqı duş gelişiniz mümkün.
5: Uzu yolu avtomobil aydıganda her 2-3 saatte yakın etraftaki mulazmet rayında tohtap aram elibilim. Çarçap avtomobil haydaştın sakılma.
6: Sefer cariyanıdaki en güzel manzara bir xəterlik. 174 katına sənət radiyosu sefranızın teniç aman davamlışıcı telektaşlık bildirilir.
7: Baharda rengaren gülle bizni huzurlandırsa.
8: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizi ram kıladı.
7: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
8: Kışta appak kar yağıp mol osuldun direk birudu.
7: Biz manımışında tohtamayı almış durgan tört basılının her bir gününü sizler bilen radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
8: 174 katına sennet radyosu siz baskan yollarda her vakit sizge hemra.
7: 174 Katnaş Sanat Radyosu.

0: Qadirlik anglatılar programımızın davamlaştırı vatımız ma bəxt güllükkinin aldırık yollamı qoş yönlüştür avan ki hazırca cümə paylanıp qasana balıdı. Mavlud İbrahim yaxşımı tönügün menin abdubusumnun kəyinige. Bir adam kiçik maşinisi bilan kelip soqılıp ketken. Adetki şəxsi remont xanlada 1200 sumu on şeymen dedi. Malmülük soğurcu bilan birleşken bir orındaki remont xana öz bağlap on şap verdiğen Abdubus şirketle değişip bekitken oran idi. O 5200 som dedi. Karıştırıp kayıl bulmadı. Arız kıldığın yanı deppesiniz fıkağım dep bana yalvardı. Bu hakimiz arız kısı bulamadı. Kaç numara arız kısı buldu. Kim ne arız kıladı? Şahsi Abdumobil ilgisine arız kılamdı. Ya ki suğur çirkine arız kılamdı. Katına sakçılarına kışık apırış gerek mi anında? Kaldı bile mesuliyetine çokum ayrı yetiş gerek. Eğer Abdubus'un kendini soktuğun gibi bütün mesuliyet o küçük Abdumobil şoförde buludu. Eğer Abdumobil ilgisini, şu Abdumobil ilgisini onu arız kısım hazır akmaydı bu ikisi oturusu da çokun bir kilişim buluş gerek. Mesela suğurtudun 5200 somga unşap verme degen bolsa o adam kayıl bulmadı. Lekin bu 1200 som unştime deydi. Hazır bir yerdeki mesele şu adamla arız kılış mı ya ki suğurt şirketine arız kılış mı? Mandak bir akval kep çıkavadı da. Mesela Abdumobil ilgisi ne? Arız kılması sot arkalık arız kısı buludu. Hem de menince bir yerde bir geliştirdiğin mesela biz katına saksırmayız kaydı çöndürüp kanun çöndürüp bu işkisi geliştirisi buludu. Eğer mobada o Abdubus'un şoförü küçük Abdumobil şoförünü arız kılmaya davatkan bosa. Bir yada yasap amayma da ötüp de 1200 som yasaydığa yani tepip de. Lekin soğur çirkisi 5200 som bağlamdı. Hazır menin çöngenim o Abdubus şoförü küçük taksi şoförünü küçük aile maşin şoförünü arız kılma demekçi mi? Eğer şunda bosa menin birinci kademde berip bütün dal ispatlarla ama katına sakçılar bir aval geliştirip baksın. Soğur çirkini arız kılmadıysa soğur çirkini arız kılgan numaralar bağ, lakin bu numaranın aşu kızıklığına bir numaralar var. 95500 neçe adamında başlanırken aşu numaralı arkalık alakalısı buludu. Cuma. Mahmutcan taksi mi aldık? Birden şunda sözde bir anı bekleyip durup anlayımız deydi. Yani birisi mesleğet karakterlik, mesleğet iliş karakterlik suallarını oturup koyup kalsa deyli. Bu biz Gülbaş Şeker gidiyordu ve sakınmaydı. Gülbaş Şeker'in hazır keyfiyat naat yakışıp gitti. İdiyistin ütti. Çokun berip arız kıldığan aletki badi keyfiyatların biraz yakışlandı emin anca ya. Sığırtı şirketteki bağlıqlap onşaydıgan işini tekim mürekkeplaştıratın sığır şirketteki bağlıqlap onşaydıgan oran ne bu onda olsa sot arkalık arız kısanız buldu sot kılı arız kılış gerek bunu sığırtı şirketteki bağlıqlap sığırtı şirketi bağlıqlap verdi onşumaydı ula maksus bekitilgen oranı ba. Eğer şu oranı arız kılmazsa, şu soğutuk arız kılmaktan başka amal yok. İşkisi oturuştuk izleyip okuyup kalsa, çokun bu işkisi mavu katına sakçılarının kışık verip masuliyatını bir ayrı bir iş gerek. Soğur çirkete tavsiye kılgan şirketine arız kılmazsa, onu şu bevasta soğutuk arız kılış gerek de. Karıştırıpla yani bir değiş gerek. Şu işkisi birken, öz bağlaydıken, öz onşaydıken, ama öyle soğutuk arız kısana bolu, soğutuk. Ninki ma bir lipi jonşillarni tonishtirdiliki sug'urta to'limi berdigan shunda bir markazlarni tonishtirdi. Demak hozir siz hozir ikkisi o'z bog'lab o'z o'nshaydi ekan deb bilasiz shu sug'ur shirkatini arz qilsangiz bo'ladi ekan. Sot mahkamasi orqali arz qilsa bo'ladi. Am bu arz qilib u sotdan tushib qig'ich bo'lgan aralikdamda qanchalik vaqt ketadi? Nurgun zihin vaqt ketadi. Shuning bo'lsa buni o'zaro murassa qilish orqali yaxshi bir tarab qilib olganlarni ayt yaxshi. 13 yil bo'ldi qatnash san'at radiosini anglab o'zimga energiya to'liqlab kelyapman. Bir izzatda 4 qatnash san'at radiosidagi barliq ish xizmatchilar ko'pdan ko'p rahmat degan Yusufjonning uchorini topshirib oldik. Yaxshimisizlar mashina shayon qildiganlar ishlamdi deb yoqa ishlamaydi. Çünkü çoğun su işleke vakti de Abdumobil yıllık tekşiş oranındakiler işleyeliydi. Bu mesela tor arkalık ütmeydi. Sonra bayramda normal demeli şu an 10. ayının ichidagi avtomobil yillik tekshirishib qolib qolsa 10-nji oyning 31-gacha bo'ldi emasmi? Sonra bayramdan keyin yillik tekshirish qilib olsangiz bo'ldi. Suychan yo'llari qo'shilish Ravon Suychan yo'ldagi gaz qasash punkti normal gaz beryapti, ijarada mashina yo'q deydi mana. Rahmat. Nurning uchori. Xo'sh, bulbulga yadimizmi o'zining gul dastirini avatish orqali programmamizni anglayotganligini bildiribdi. Rahmat. Xayning Nork shahriga berishni unutmanglarmi?
1: Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şincang Hainan Norki şehrisi 9. ayının 28. güne ticaret başladı. Orne Ürümçe Tian Shan aeroportu T2 aero binası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzellikini namayan kılıdı.
2: 2026 yıllık Şincan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10. ayının 1. gündən 5. günü geçe Şincan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötkizildi. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yeni tipki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydısınız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
3: Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçe Longchan Kutsirke Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyyəti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1. numarlıq turalğısırke otdırhal egiz qəbət binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmmi adam intildiğan esil oldraq rayondan öy setviliş köğününüzdü kirek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Göğal Öycay Çek Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
4: Avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş cereyanda gözünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini eskılısız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazladın huzurunu. Mol mezmunladın haberde bulun.
5: Ne mi şey şuma minzu ha?
0: Bu sap adli cevap Tian Shan'ın canıbı ve şimalıdaki her millet perzentlerinin en samimi yürek sadası hesaplanır. Yeni devirdeki Şincan'da yol doğru terep terep tutaştı. Halık durmuşu sıcıl yakışlandı. Tınıç aman, inak icil boğan kaynak turmuş şehir yezlanı kapladı. Körgülü boludugan terakkiyat, eskıgılı boludugan bəxit her millet anmasının turmuşunu bağansırı hatırcan kaldı. Kalıpladı yıldız tatkan bu tevellik turgusu ve kalıptın itirap kılıç turgusu her gündeki hatırcan terekçilikten geldi. Manubula bu tıpraktaki en təsirlik devlet muhabbeti hesaplandı. Devlet bayramında devletimizin tağ deryalarını medihlep, küllerimizin hatırcam ötüşüge tilektaşlık bildireydi. Kaderlik anlıkçıla programımız ahırıdı. Mandak bir uçurunu sizlere yetkizmekçimiz. Olcu Mongol Kire taşı yolu da her günü saat 10'dan 18 gece vakit parıklandırıp, nöbetleşip katnaş esli keltiruludu. Ülkeli 237. liniyası Olcu Mongol Kire taş yolunun 5 şifan bölükündeki xəterlik taşlarını tüzəş xizmeti 9. ayının 30. günü ahırlaşdı. Hazır bu yol bölükündeki tüzəş xizmeti yol asıraş kuruluşu özgərtilib, qoş yönlüşdə növət bilən qatnaş əsli kəltirildi. Yəni, hər günü saat 10-dan 18 gecə avtomobillərinin qoş yönlüşdə vaqt parıqlandırıb yürüşə rüxsat qılındı. Bunun içində Olcu Mongol Kire yönlüşdə, Olcu'nun yəni Mongol Kire yönlüşdə saat 10, 12, 14, 16'larda avtomobillarning normal yürüyüşiga ruxsat qilinadi. Mongol Kire Gulji yo'nalishida, ya'ni Mongol Kire'nin Gulji manganı, Mongol Kire'nin Gulji yo'nalishida saat 11, 13, 15, 17'larda avtomobillarning yürüyüşiga ruxsat qilinadi. Saat 18'dan ertesi saat 10'gacha avtomobillarning yürüyüşi man'i qilinadi. Gulji Mongol Kire tashyolida 10-nji ayning 10-nji kuni atrofida qishliq taqash yo'li qo'yiladi. Səpərgi çıxışdan burun Şincan yol toru. Şincan qatnaş saxçıları Veysin ommaviy subsi arqalıq yol əhvalını aldın egiləşini unutma. Hoş qadirlik anlıqçılar, şunun bilan düşdük yollarınız biz əmrə proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxtırıb anlığan, proqramımız qızğınlıq olan qatnaşıb fikir bəgən biz bilan sırdaşqan, mundaşqan, əmmalıq köpdən köp rəhmət etimiz. Yollarınla davamlıq ravan bolsun, radio çastotanla davamlıq 107.4 tutursun.

en yeni yol uçuri ve ala mulazimet 107'de tötte. Abdomobilinizde oltırıpla radyo çastotanızını 107'de tötte toğırlaştı unutma.

0: Beijing vakti saat 16'te.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizni bir aram kılır. Yak sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
2: Bu programını tırt sözü çekiştirdi, alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik, edipini birer tırık ve tırıt. Tırık ve tırıt markasının yeni mahsulatı, Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletkiliğimiz Varis markalık sakal ağışı.

0: Mənzil rayonundakı mihmanxanada yataq açsanız, Mənzil rayonunun belisi soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.
1: Dostlarımızdan ki, uçurları bir karaylı ya. Abdükerem'nin avazlı uçurunu bir anla bakaylı.
2: Bu kavra, Zeno, Gizon yolu, tibbi dağışı yolları, maşın salkı yok, tosluk karışı yok. Yolları alan.
1: Dostlar, mezmurlarımızın yet gözümüz. Xönerlik sayacı şu efendi, bultur yazda velisipit minip, mayda kuşa taşı yolda gidip atkanda, ihtiyatsızlıktan yıkılıp düşüp yarlanıp, yol boyudaki su çıkırıp etiş üstünge kapsılıp kalan. Bu yerde çarlaş elip berip atkan Künes Nayası'nın katına sakçıları bunu baykağan deken, onu sakçı abdumobulga yölep çıkırıp, sakçı güdükini çelip, yol boyu uşkandak yürüp, narat pazarlık şipahanıga apırıp koygan. Bu işten keyin şu efendi, men en yardımsız kalan baktımda, Şinjan'ın katına sakçıları yardım kolunu sunup, öyümde neçimin çakırım yıraklıktımı, bana ailenin illiklığını iskıldırdı, dedi.

0: Ürümçedeki bu 22 Oltıraq rayonunda ahallarının öyleri tekme yorup getti. 13 ayının birinci günü Ürümçi şehri Saybağ rayonu Cengiye Yoli Şarkı Koçisi 340 numarlık Oltıraq rayonunda bir egizgi çıkış optimobildikiler bu Oltıraq rayonundaki ahallarının öylerinin kün nurunun çüşüge təsir yetküzdüğün dəl daraqlarını putavat etdi. 9 ayının 28 günü başlayıp Saybağ rayonu Çangcan Yoli Koçu Başkarması Cengiye Yoli Mahallesi ahallarının ıltımas təlbi gibi cevap kaydırıp egizgi çıkış optimobildin birini, yancış optimobildin birini ve 20 hizmetçi adımını təşkilləb, təvəlikdiki 22 Oltıraq rayon qorulsudiki bexatərlik yüşürün xaybı ba, ahallarının turmuşuq təsir yetküzdüğün dəl daraqlarını putab, ahallarının turmuşunu texmü rahat qıldı.
1: Kimin şikirim 6. yıllık Şinjan Öktabr Xalqara Optimobil Körgazmisi 10. ayının 1. gündün 5. günü geçe Şinjan Xalqara Körgazmi Merkezide ötkizildi. 1000 xıldın artıq optimobil, 60 xıl yenitki optimobil körgazmide namayan kılınıdı. Tümen yönlik devlet yardan pulu ba. Optimobil seti olaydıysanız Öktabr Xalqara Optimobil Körgazmisi gibi yeri.
2: Köl bilen kumluk tutuşup etken Bağraş Gülü, 8. ayda suda oynaydıgan, heyli kılıp kuşlama şakılıdıgan, kumluk sahili de daka kıldıgan, sonuldu girek cay. Dağıl kıl, Şincan'daki seyyah adet tariflindir. Menzir rayındaki Mikmanhan'da yatakasınız, Menzir rayının belirti soğuk kılındır. Telefon 0996-2566-666.
0: Dostlar tövende, Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelküs çekim test saatlik avaraydın aldım məlumat anlayımız. Ürümçide ötkün çamğır yağdı, temperatura 11'den 19 Celsiya gradus kıca. Altayda azraq yağmur yağdı, temperatura 8'den 19 Celsiya gradus kıca. Çöçekte hava bulutluq bulup giyin ecildi, temperatura 6'den 15 Celsiya gradus kıca. Qolcada azraq yağmur yağdı, temperatura 8'den 18 Celsiya gradus kıca. Bu ortalarda azraq yağmur yağdı, temperatura 10'den 19 Celsiya gradus kıca. Karmayda hava bulutluq. Temperatura 15'den 20 Celsiya gradus kıca. Kuytunda hava bulutluq. Temperatura 10'den 21 Celsiya gradus kıca. Şeyhanzide hava bulutluq. Temperatura 9'den 19 Celsiya gradus kıca. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 13'den 23 Celsiya gradus kıca. Kumulda hava uçuk bulup giyin bulutlundu. Temperatura 9'den 26 Celsiya gradus kıca. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 18'den 29 Celsiya gradus kıca. Korluda hava bulutluq. Temperatura 14'den 27 Celsiya gradus kıca. Aksu'da hava bulutluq. Temperatura 13'den 26 Celsiya gradus kıca. Atuş'ta hava bulutluq. Temperatura 16'den 26 Celsiya gradus kıca. Qashqada hava bulutluq. Temperatura 16'den 26 Celsiya gradus kıca. Xotanda hava uçuk bulup kiyin bulutlundu. Temperatura 13'den 27 Celsiya gradus kıca. Örümcide ötkün çamğır yağdı. Temperatura 11'den 19 Celsiya gradus kıca. Havaraydın, məlumat anlattıq.

0: bu programını tırt soda çekti şirkti alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırıt. Tırık ve Tırıt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızda ayırma. Kadirleşini ögünün. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

hayatlıq yolida talay uçuruşlar boludu. Ota anımızdan bizge mehir muhabbetini şəxsiyyatsız beğişliğallıqıqa. Turmuşun bizge nurgun mümkinçiklerini bergellikige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkellikige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamilisi uçurgallıqımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı büldüreyli. Minnettarlıqını bilidigan kalıp igisi aman tekimi zor neticilerge erişeleydi.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

0: قاتناش لينياسي
1: Bu programını Xinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ı nesilik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı emek taşkı keserlikleri bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Xinhua Janubi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navak yolu 275. numar. Telefon 0991 322 98 98.

Yol qatnash bexatarligi har bir yo'l yurguchining o'rtaq qo'g'dishiga muhtoj. Qaydini asta ching saqlab, amaliy harakatga aylantirganda hodisalarning yuz berishidan saqlanib, tinch amon yo'l yurish muhitini barpo qilib bo'ladi. Semik radio anlıqıcı dostlar, ravan yollarda yürgeyseler. Yaxşı kayfiyatlarda bexatar yol yürüyüşlerini ümit kılımız. Qatnaş liniyası programımızını yaxtırıp anlıqaysalar. Mən riyasetçi dostumla Qunduz Aytürdi.

0: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107'de tüt katnaş liniyesi.
1: Sevgili dostlar, katnaş liniyesi programımız devam ediyordu da. Nakşikuyla huzurlarda buldu. Kani hikayegen uçurlarda niyet gözümüz Abdurrahim Efendi.
2: Ben Hodili yol sayıları, garibi azat yolu. Başın kızı kırağının her baydan yolu yoksa çöldüm yolları var.
1: Buldu, rahmet. Çiçangav su koş liniyede maşallah köplükün bek alay tutuluşu yok deydi. Öğret kızı rahmet. Kaşka konuşuyordun, kaşka karapmanga yolları avan deydi. Röşengül hanım rahmet. Adılcan anlıqıcımıza yaktırıp anlığa veydipti. Her vakit karşı alımız, kızgınlık bilen katnaşıp yolu uçurulur. Usta emelisiniz buludu.
2: Mürizde tırtı tırtıçıyla yakışımcına yol sarıdıyla. Patiyen şemekanın ahlikler kurasının çıkıdığı yol bek tutma çıktı.
1: Buldu rahmet. Alay Mucan, simik dostumuza Kaşkaya'dan Toru Taksici Ustam Şenkyu D B Bayalulu Kayağız Taşlap Silahmışın da kısalıqında oldu Dibi Video Mesela Maşınağızdan Çeluyisi Video tatkan bulsa Aç arkalıqla Çinbofu Dayga Ekval İnkas Kılışınızın sorayımıza Kelgüsüm
3: üçün.
1: Kınamsa, dostlar bilen birlikte katnaş bilimlerine sual cevaplık mezmuladın, uçurladın ögüneyli. Dostlar hem de müşahtı mezmun yetküzümüzde. Kar yamğurluğu, tumanlık avarayda, yukur süratlik taş yolda sürat çekleşke de irkandak Allah'ı da belgeleme bak. Müşahtı dostlar bilen ortaklaşaylı. Yol qatnaş bexatarligi qonunni yo'lga qo'yish nizomidagi belgilimlarga asosan yuqori sur'atli tosh yo'lda tuman, yomg'ir, qor, qum bo'ron, mo'ldir qatorliq ko'rish darajasi tuban bo'ladigan havo rayi sharoitiga yo'liqqanda ko'rish darajasi 200 metrdan tuban bo'lganda shofer tuman chiriqi, yaqinni yoritish chiriqi, doira ko'rsatish chiriqi va oldigayni o'rin chiriqini yondirishi, avtomobil sur'atini soatiga 60 km'dan oshirmaslikki, bir yo'lda ketayotgan oldidagi avtomobil bilan 100 metrdan ortiq oraliq saqlashi kerak. Ko'rish darajasi 100 metrdan tuman bo'lganda tuman chiriqi, yaqinni yoritish chiriqi, doira ko'rsatish chiriqi, oldigayni o'rin chiriqi va xatardan signal berish chiriqini yondirishi, avtomobil sur'atini soatiga 40 kilometrdan oshirib o'tmaslikki. Bir yo'lda ketayotgan oldidagi avtomobil bilan 50 metrdan ortiq oraliq saqlashi kerak. Ko'rish darajasi 50 metrdan tuman bo'lganda tuman chiriqi, yaqinni yoritish chiriqi, doira ko'rsatish chiriqi, oldigayni chiroq va xatardan signal berish chiriqini yondirishi, avtomobil sur'atini soatiga 20 kilometrdan oshirib o'tmaslikki hamda Ən yıqın çıxış eğizi arqılıq yuqur sürətlik taş yoldan ayrılışı kirək.

0: Kulaq silib anlaş, hürmetdin. Fikir almaştırış, işençdin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın derek bir yerdi. 174 katnaş liniyesi.
1: Sevgili anlıqıcılar, Katnaş Liniyası programımızı davamlaştırmız. Bu programını İğiz Boşluğu Sağlamlıqı Köngül Bölüdüğü Allah'ın yakşı talışı boğan Şinhua Canubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluğu Ambulatoriyası alaydı, talep kıldı. İğiz Boşluğu Sağlamlıqı Münasetlik soruyduğun sual məsləhətləyə bəyə ki, ambulatoriyanın başqa cay-caylardaki uğurlarını sormaqçı boğan dostlar 0991-322-98-98 322-98-98 arqalıq məsləhət asanla, sorusanla, soruşturu sanla buludu. Qine davamlıq yolu uçurları təminli geysilər Şincan 1074 silə üçün mülazımətdə. Mən nəmirdiki çömpərdən çombaza qarapmağa yönlüş tosulub, azır əşi xeyli bir yəkiş tosaldı deydi, yadıqar rəhmət. Nur. Boldu rəhmət. Abdurim əpəndi.
2: Buraya yerdir üçün qocudu yol qəvri. Qarba azad yolu. Şünxay şərqi yolu yığılsın. Vəliyyə qızı tərə qarab mağdın yolları var.
1: Boldu. Şərqaylama yöcüngə çıxışı yığızı şunda ravan. Qarış tərəf ma iştipaq yolu çıxışı yığızı tosulusəl yığır. Altın gümüş yolu cənubdın şimal qıravan deydi Şir Ali rəhmət. Tianshan Ahad degan dostumuza bu sizningchu mushu 10-nji ayning 10 toshi ekan. 10-nji ay ichida qilib olsangiz bo'ldi. Hozir necha kunlik vaqtingiz qoldi? Bayramdan keyin ham qilib olish qilib olasiz. Tashvirish vaqti toshibdi. Amsang ulug'chi do'stlar, mushu to'rishgandan keyin avtomobil haydashning xatir to'g'riliq so'zlab beramiz. Biz har qatim do'stlarimizga ta'kidlayotmiz. Aroq ichib avtomobil haydamaslik yoki avtomobil haydagan aroq ichmaslik qatorliq, charchab avtomobil haydamaslik degandek masalalar ustida chiqiroq do'stlarga talab qo'yamiz. Endi bugun demoqchi o'g'limiz to'g'ri ichgandan keyin avtomobil haydashning xatiri. Balkim bu qandoq ahvoldu deb ayran qolgan do'stlarimizning bo'lishi mumkin. Shunga ba'zi bir qism dorilarni ichgandan keyin yo'lga chiqishga bo'lmaydi va yoki oraliqda ozroq vaqt o'tgandan keyin chuqur bir ozroq aram ilish vaqtini o'tkazgandan keyin anandan keyin yo'lga chiqish yoki avtomobil haydash deb ta'kidlandi. Endi buning sababi nima? Buni qanday yashirin? Xatar bor. Anglab qo'yinglar. Araq içib avtomobil haydashning xatiri hammamizga ayon. Lekin biz boshqa bir tafsilotga sal qaragan bo'lishimiz mumkin. Ya'ni ba'zi dorilarni ichishning yo'l yurish bexatarligiga keltiradigan ziyoniga. Ya'ni dori ichgandan keyin avtomobil haydashning xatiriga sal qaragan bo'lishimiz mumkin. Hammamizga ma'lumki, dorining aks ta'siri bor bo'lib, odam badaniga ta'sir ko'rsatadi. Bir qism dorilarni ichgandan keyin mug'dash, charchash, diqqat chechilish, bosh qiyish Qulaq qo'ng'ildash, narsalarni iniq ko'ralmaslik, inkasi osti bo'lish qatorliq nachar ta'sirlarni paydo qilib, shoferlarning hukm qilish iqtidoriga

yetkizdi. Şunondak, avtomobil haydiganda asanlam qatnash hadisesi yüz berdi. Bulupma bir kısım çoğun otoratipki yoluvçilar avtobusi yük avtomobillerini haydiganda yukur süratlik taş yolu çıkan ya ki yirak arlıqı seperge çıkanda şopırla bu tarafke alaydı dikkat kılış gerek. Bu asaslıqı tövendiki töt türdeki doğrularını öz içige aldım. Birinci, ziyade sızımçalıqqa karşı doğrula. Bu xil doğrularının merkezi nervini körünerlik turumuzlaş rolu babılıp, içkendin kiyin mügüdeş, baş qiyiş, baş ağırış, mağdursuzlanış, titreş, kulaq oğuldaş, hatta xiyali tuyğu payda kılıp, şopırla dekidini yığalmazlıq, inkasi astılaşını keltürüp çıxırdım. İkinci noktu bolsa, kızıtma qaytırıp, ağırıq toxtuş türüdükü doğrula. Bu xil doğrulağa polofin və indomitatsin qatarlıqla qoşuludum. İçkendin kiyin baş ağırış, baş qiyiş, körüş qovutu töbəlləş və rang pariq etişi, qiyilişiş qatarlıq alamətlə körülüş mümkün. Üçüncü bir noxtuysa, bəzi müşü yuqurqan besimiğa qarşı doğrula. Məsələn, nefidipin, liuşöpin qatarlıqla, onun için müşüqildeki doğrularını istimal kılganı için ör turuştum boğan müşü tüven kan besim, baş ağırış, aylınıp getiş, mögüdeş qatarlıq alametle görülüşü mümkün. Tötüncüsü olsa, kan şekerini tövelletkici doğrula. Köpüşür aydıgan kan şekerini tövelletkici doğruladın insulin, kan şekerini tövelletişte işçidigan doğrula. Yani şoku, kumuleci qatarlıqla ba. Ukul sağan ya ki doğru içkendin kiyin, vaxtın tamak yemegende kan şekeri tez sürati tövellep, tartışıp kiliş, huşsuzlanış, inkas azdalaş qatarlıq alametlerini keltürüp çıkarışı mümkün. Yani bazı yürek kan tomur keseliklerini davalaydıgan doğrula, xamuşluq keseliklerini davalaydıgan doğrulanı içkendin kiyin, nacar təsir payda kılıp, pekhatar avtomobil haydaşka təsir getküzüdüm. Elbette benim şu noktalarımda uzun yılların yakı ameliyattan ötken ameliyatı uçurgan mesele. Şuna dostlarımız kalaydı, əskertimiz. Yani bir kısım doğrulanıyamdı. İçkendin kiyin, aldırapla iç bulup, lam yolu çıkışınlarını tavsiye kınmayımız. Çoğum aralıkta yarım saat, 40 minut vaxt ötüşü gerek. Şuna bu noktalara alaya dikkat kılışınlarını tavsiye kılımız.

0: sen kandaq bilisiz?
1: Bolqaç 107 bitir, yollarımız ravon.
2: Yollarınızda biz hemra programımız.

0: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10 ayının 1 gündən 5 günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzüldü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yeng tipki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydısınız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
1: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerbi. Bir geri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar Yenirgi Tianshan Restisi'de 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadratmetre kilodur. Turaklıq temperaturluq su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terlikide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütüvalsınız buludu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin şaşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadratmetreden 158 kvadratmetreli kıçı bolgan Pevkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdeleksiz. Paydınış nispeti yukarı. Hepsulatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirik'ten yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16.
2: Birleşme haberleşi 10.10 kızlık linyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilerler 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçisi, küllük, aylık ekim bohçisi, hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini halıgancı becerip, her vakit ela mulazımetinin behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avacılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus linyası 10.10-14. Cungo Birleşme haberleşi.
3: Allah'a batkınınla. 107.4 Katnaş Sənət Radiosu'nun bir vasıta anlatılıp atkan yollarınızdı biz Emrah programımızın.

0: quruş, ammanı işqorullaşdırış, Kırımını köpeytiş xizmetlerinin qanat yaydırılış əhvalını iyiledi. Çin Şaucan mındaq dedi. Sile yezi kentlerini güllendiriş ve mokumluk, terakiyatının birinci sepide uzak mezgil cesaret bilen köreş kılıp, her millet ammısıga Çin kalıp Çin yesiyat bilen emeli iş, yakşı iş kılıp verdinle. Sizlerinin xalq için hizmet kılış asası məqsididi çın turup, xalq turmuşuğu nəfiyyət güzüş, xalq kalbini illetiş, xalq rayığı beqiş hizmetini ammının könlüdüki dək işləb, kenti turuş hizmeti de teximi zor netici yartışqa türtükü buluşunlarını ümit kılımən. Çin Şaucan Erkin Tuniyaz, kent ahalısının üyeyi kirib köpçülük bilen səmimi paranlaşıp, onlarının turmuş, hizmet, kirim, perzentlerini oxtuş qatarlıq əhvallarını təfsili sürüştürdü. Onlarının turmuşunun teximi yakşılınışıqa, küllerinin teximi bayaşat ötüşüge telekdaşlıq bildirdi. Çin Şaucan münasibetlik məsul yoldaşlarına, asasi katlamını idari kılışqa partiya kuruluş arqılıq yetekçilik kılışını zor güç bilen alıq sürüp, kent dərəcilik partiya təşkilatlarının cengivar qorğallıq ve ülgilik başlamçılık rolunu yaxşı cari kıldırıp, ammını yetekləb, ixtisadını tərəqqi kıldırıp, yezi kentlerini idari kılış hizmetini yaxşı işləb, iş quruluşuş, kırımlı köpəytiş yolunu sıçılı kengaytip, yezi kentlerini güllendirişinin güzel mənzirisini birlik sızıp çıkışını tapıladı. Bayramda Kuça Küsen Tarık Koçisi başkıcı kızıp ketken idi. Caylardın gelgen sayacıyla Koç'a ayılınıp Konu şehrinin özgeç menzerisini tamaşa kılıvat etti. Çin Şaucan Erkin Tuniyaz bu yerde menzir rayonunu yürüştürüş, medeniyet bilen sayacılıkını yuğuruş katarlı hizmetlerini tek sürüp tetkik kaldı. Ticaretçiler bilen fikir almıştırdı. Çin Şaucan bunlarını körsetti. Medeniyet arqılıq sayahatçilik bərpa qılış. Sayahatçilik arqılıq medeniyetini namayan qılışda çın turup, əla süpətlik medeniyet sayahat məsulatları təminatını küçəb kengeytib, özgeçi istimal kəsifaliti və muayyitini beytib, mülazimət kapaliti və bixatirlik başquruşunu küçəytib, sayahatçilərinin təsirati razımallik dərəcisini tırışıb aşırıb, bayram məzgildiki istimal bazırğa teximi köp hərəkətləndirgüç küç, hayati küç qoş. Kerek. Çin Şaucan Erkin Tuniyaz, Cungu Nefit Kimya Sanayeti Gorohi, Tarım Deryası Nefit Ayrış, Kimya Sanayeti Şirketi de işlep çıkırış birinci sebedeki hizmetçilerini yokladı ve onlardan hal sorudu. Karxananın ticaret başkuruş, tür kuruluşu, bihatar işlep çıkırış katarlık hizmetlerini çoğunkur tek çürüp tətqiq kaldı. Çin Şaucan karxan məsullur bilen çoğunkur fikir almaştırdı. Onlarının mevqani, Şincan'ın baylıq əvzəllikini koyup, noktuluk tür kuruluşu tez türtüke bulup, Şincan'ın niftini Şincan'da ayrı səviyyəsini üzlüksiz östürüp, bihatar işlep çıkırış tövən çekini əqiqi çın saklap, Cənubi Şincan'ın nefit təbii qaz baylıqını çıkan cayda aylandırışı türtüke buluş, özgeçə əvzəl kəsiflərini yetiştiriş və zoraytış, amının iş quruluşu kırımını köpəytişigə Türkü buluşka teximi zor töhbü koşuşunu ümit kıldı. Çin Şaucan tekşürüp tetkik kılış yeryanı da bunlarını tekitledi. Bütün Şincan'daki cayla tarmakla ve her derecelik rehberi kadırla cemiyet mokumluğunu koğdaşını baş orungu koyuştu. Çın turup her vakit hatırcam bolalmaydıgan mesuliyet duygusunu hakiki küçeytip, terakiyat bilen bir hatarlıkını, teximi yakşı bir tutaş pilallab, bayram mezgildeki türlü hizmetlerini puhtu işleşi. Bir xatar işlep çıkırış ve afetten müdafiye alınış, afet zihnini yenikletiş, afetten kutkuzuş hizmetini çın puhtu tutup, çoğun tur kuruluşunun süretini tizletiş, süptünü östürüş, ünümünü aşırışkı türtüki bulup, yukarı süpetlik medeniyet, sayahat mulazımı tıkılıp, bayramlık bazar istimalını kengeytip, xalık turmuşunu küçep kapaletlendirip ve yakşılap, her millet amması aldı.
1: Metre uzunluktaki adetin taşkırı uzun şamal elektrik generatoru Kanıtı işlep çıkırıp, yıllık işlep çıkırış iktidarını 760 işge yetküzüp, 200 nartuk kişini yeniden iş qorullaştırış işqa şuruludu. Şirketinin muavin baş direktörü Son Yi mındaq dedi. Tarbağıtay vilayetidiki zakaz hem de körsət küşçəyətki əmkarlıqını çoğunqurlaştırıp, rayon kəsiblərinin təsir küşünü kengaytimiz. Tarbağıtayının şamal elektrik cabduqları təminatıqı kapalatlı kılış bilen bilə, Otur Asiya bazarlarını pahal ecib, dövlətimizdə işlengen şamal elektrik cabduqlarını dövlət sırtıqı çıxırışqı törkü bulup, Tarbağıtayının

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ece koş akmayda.
2: Çıkın.
3: Her gün dinlediğiniz Şinjan Radyo Televizyon Stansı Katnaş Sanat Radyosu'nun seferinizde biz sırdaş programımızda bulunduk.
4: Kınanla programı başını gitti. Kızıkarlık yiyen paranlarını anlığına bağımlı.
3: Seferinizde biz sırdaş.
4: Biz sırdaş.
5: Seferinizde biz sırdaş.
6: Hürmetli radyo anlayıcılar, sabrınızı biz sırdaş programımızı anlayışınlarını karşılamız. Mən Riyaz Ece Dilraba Anıver. Sabrınızı biz sırdaş programımızı Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqo əbçisi Sılıv Şetin namaz qadamda anlatıldı. Programımızı Sılıv Şetin əbçisinin anlayışınlarını karşılamız. Qadalik dostlar, bugünkü programımızga tuandiki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval Qo'lja Mo'g'ul Qora tosh yo'lda har kuni soat 10 dan 18 gacha navbat bilan qatnash asli keltirildi. Maytaqcha tosh yo'lda davlat bayramlik dam olish mazgilida normal yurgil bo'ladi. 10-oyning 8-inchi kuni soat 20 dan boshlab qishliq taqlidi qatorliq uchurlarning tafsilotini anglaysizlar. Programımızdan radio sayohati sayfamizda Sayyatçılık münasibetlik işki uçur diktanladı buludu. Genemse dostlar, hem de diktanla programımızdan tepsiyle mezmunlar da bulsun.
5: Diktanladı bulu vatkını, seferinizde biz sırdaş programımız.
7: Seferdeki mundışış en köngüllük. Kendikilin mundışaylı, sırdışaylı.
8: Seferinizde biz sırdaş programımızla anlavatam siz.
5: Sapırınızda biz sırdaş.
8: Sapırınızda biz sırdaş.
9: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.

0: biz bilan o'rtoqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
1: Jamiyatning har bir ro'jaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oq ko'ngil do'stimizga rahmat.
0: Sizlar bo'lgachqila biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
1: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganlarga ko'p rahmat.

571'i köpeytildi. Onun cana birinci günü memleket boyunca tümür yollarda 25 milyon 204 min adam kıdım yolucu toşulup, küllük yolucu toşu miktarda tarihteki en yeni yukur seviye yaratıldı. Onun cana üçüncü günü yolucular ekimi devamlı yukur haletini saklap, 18 milyon 900 min adam kıdım yolucu toşuş mülcerlendi. 910 yolucular növeci poizi köpeytildi. Şincan'daki tümür yol tarmakları hoş bayramlık debileşmez geldi. Vaktlik yolucular növbetçi poyezinin 571'ini köpeytişini planladı. 3 milyon 180 min adam kıtım yolucu toşuş mülcerlendi. Bu, bulturku okşaş mezgildik edin 9.3% eşşi mümkün. Devlet bayramlık demeliş vaktinin 20 tügegenden keyin seferden kaytış bileti tedrici kısp olmaqta. Poyiz qoltırıp səpərgi çıxışının pillallıqan dostlağa müddətdən burun biləsi deyilib, vokzallıq kiriş vaxtını yetərli qaldırışını əskərdimiz.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, gönlünüz yerim çağladı. Yardımga muhtaç vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizning ehtiyacınızga her vaqt quloq selishni xohlaydi.

Demeliş məzgildə Pamır Sadası Muzik Şatlıq Bayramı ötküzüldü. Bütün Şincandakı 5A dərəcəlik mənzara yollarının havarayı əhvali ilan qılındı. Beşinci növbətlik Pamır Sadası Muzik Şatlıq Bayramı 10-cı ayının 1-ci günü Taşqorğandakı Jin Sautan da başlandı. Faaliyet 10. ayının 10. günü geçe devamlaşıp, bu katımkı devlet bayramlık temeliş mezgeliğe toluq sındırılıdı. Bu cayda yana mas kademde yezegilik özgeç medeniyet icadiyet məhsulatları bazara içilip, 1 milyon 400 min yuallik istimal bileti tarqıtılıdı. Bugündən başlayıp Şimali Şincandaki kısmen mənzara yıllarda azraq yamğur yağıp, tağlıq rayonlarda temperatura bir qadar tüven bolu diken. Sayat çıkkanda kelin kiyimlerini teyarlı bilişini əskertimiz.

Şinjang şunçe jalbkar joy. Bu yerde jilg'i muzliqi, keng ketgan yaylaq, qumliq, yana Changjiangning janubidek güzel joylar bor. Şinjang dünyaga donliq naqsh usul makani. Siz ularning qatoriga qo'shilib, puxadan chiqquchi usul o'ynasangiz bo'ldi. Şinjang yana mazalik taomlarning makani. Kavab, tunur kavfi, polo, dapenji, samz qatarlıq san-sanaqsız mezilik taamla iğizinizga serik su keltirdi. Şinjang'a kilip, Şinjang'nın bipayan, heybetlik, güzel menzirsini körüp geçişinizni karşı alımız. 174 Katnı Sənət Radiosi sizni Şinjang'nın güzel menzirlerden birlikte huzurunuşka teklif kıladı.

Hörmetlik radio anlaçılar, emniyet hava raydı malumat anlatımız. Ürümçide 10. ayının 5. günü gündüzün keçegeçe hava bulutluq temperatura 11-21 Celsius gradus kçe. Ürümçide 10. ayının 6. günü gündüzün keçegeçe hava bulutluq bulup keyin ötkünce yağmur yağdı temperatura 9-17 Celsius gradus kçe. Ürümçide 10.

0: 7-ci günü gündüzdün keçe geçe azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlundu. Temperatura 8-dən 16 Celsiya gradus küçü buludu. Şübal şamal çıxıdı.
1: Avtomobilinizga oltırıpla radio частотаңызны 107.4 тоғырлашты unutma.
2: Radio аңлаш адетіңізге айланғанда, ішкі беріп келіш жолыңыз анча ұзын білінмейді.
3: Yol uçuru beriş adetinizde aylanğanda aldırış durmuşsanız yer kişi bilinmeydi.
4: Kızıl çırağının yenişi birden toxtap aram elbilişiniz için.
3: Yeşil çırağ olsa sizni toxtamay alğı ilgirilaydıgan cesaretli iyi kuludu.
5: Koyaş bassa ay sizge emra buldu. Her günkü sepirinizde ergiz aldırma. Salmak temkin bulun.
6: 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun Mehri muhabbetlik avazlablan silege baştan ahire hemra buluştak əsli məqsidi məngü özgərməkdir.

Mahmud Temkin degen anlaşımız deydi. Mən gümürtürüp anlavatı mən. Çastotada yani 93'te 8'de çıkıdı. Deydi cuma gümürtürüp anlavatkan dostumuz 93'te 8'de. Karkaşta anlavatkan dostumuz şu çastotu yıkıla bir doğrulap yıkına belki çıkıp kılışı mümkün. Rahmet işlerinizle.

0: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7 ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti bir aile kişilerden bulup bir maksatta Cumhur arzusunu ortak işe şuraylı.
1: Hoşunasa kadarlı kamuşlaslar programı ahırda köyünüzdürünlağa Mayra Alım Orlçidiki Söygümge Kaçan İşini Sen Yarın Namlıq Nakşını Sunuşulan Bugünkü Hayırlı Akşam programımızda ahırlaştırımız. Merhamet olsun.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etikalliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınlan karşılığımız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlamak konuyla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzluğu, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostanlık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıklar, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü tuygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı iğiz dedi. Yıkımlık nakşa lerzan sulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay. Şincan'a gelişenizde karşılamız.

0: yeni bir gün başlandı. Tang quyoshining illiq tapti, chehringizni ilitadigan güzel sahar paytini illiq tabassumingiz bilan kutib oling. Yeni bir kun, yeni bir boshlanish. Güzel bir kun sizni kutmoqda. Har kuni o'zingizga ishonch bilan kulimsirang. Har kuni güzel kayfiyat bilan yeni bir kunni kutib olaylik. Endi anglaydiganingizlar xayrli sahar programmasi.
1: Xayrli sahar. Xayrli sahar.

Oltun küzdiki dövlet bayramıda güzel Şincan'ın küz manzarası hakiki namayan boldi. Yaylaqnın havası salkınlaşıp kül suları yanımı süzükleşti. 174 Patma Sanat Radyosu sizge şunu eskertir ki, öz optimobil sayahidi de çarçap optimobil heydime. Optimobilini astı sürette heydep, yürüyüş yolunu ikidu alma. Sayahatta manzara rayonlarının tertibigi raya kılıp, medeni sayahatçı bol. Bir katarlikini özünüzge hemrah kılıp, güzel manzaralarını koldun verme.

Ash programmasi saat 12'de mening avtomobilim programmasi. Bunda eng yeng avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savatlar, avtomobil setiş, setiveliş toğrusudaki uçurlar diktinlarda buludu. Saat 13'de düşlük yollarınızda biz hemra programmasi. 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun her günü 3 saat 13'den 15'e anladılıdığan düşlük yollarınızda biz hemra programmasi düşlük aramınızı ehmiyetli kılgısı. Saat 15'de Kanun Sizge Hemra programmasi, saat 16'da Sizge Rahmet İd Qumba programmasi. Kişiler arasındaki mihri muhabbet tavsiye kılınıdığan, yaxşı iş, yaxşı adamla arqılıq, ahitip küş tarqıdığan bu programının ganimet dämlerini koldan verip koyma. Saat 17'de Gül Qoncila programmasi, saat 18'de Katnaş Liniyası programmasi. Saat 19'da keşlik yollarınızda biz hemra programmasi. Saat 20'den Şincan haberlerini anlayısıyla. Saat 21'den 15 minut ötkende Tenterbiye ve Sağlamlıq programımızını anlayısıyla bu programımızda en yeni tenterbiye haberleri, çenekiş bilimleri, sağlamlıq savatları diktinlarda bulundu. Saat 22'den sabrınızda biz sırdaş programımızı anlatılıdı. Saat 23'de Hayırlik Akşam programımızı. Bunun da yıkımlıq naqşi muzikalar köngül aramınlarda buludu. Saat 24'de Sizge Rahmet İd Qumba programısı anlatılıdı. Saat 1'de 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun bütün günlük anlatışı ahırlaşıdı.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, gönlünüz yerim çağladı. Yardımga muhtaç vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizning ehtiyacınızga her vaqt kulaq selishni xohlaydi.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

1973 yılı, u hamkarlaşquchilari bilan 3 sistemini yurishlashtirishni ishga oshirib, dunyo bo'yicha tunji qatim kuchlik afzalligiga ega shadol shalg'ut shalni yetishtirib chiqqan. Lekin muvaffaqiyat yo'li jabo mushaqqatga to'lgan. Uning tajriba etizidagi shallarni kishilar kechilab kelib yo'latgan. Tayfun burini sabablik tajriba etizini suv besib ketgan. Sansız qitimliq mağlubiyet tadqiqatını üzüp koyuqla taslı qalgan. Lekin Yuan Wenping baştan axır, paket alımlarının havası ikkaligiga tab qatdi işinib, qiyinçiliqqa yoluqqanda qatdi çekinmegen. 1976 yılıdan başlap, Shalgu Shal kan külemde umumlaştırılgan. Şunundan kin, Jongo'nun Shal birlik usulü 400 kilogram etrabıdan eşip 600 kilogramdan köpürek yetken. 1979 yılı, Shalgu Shal Jongo'nun tunji yesi igilik texnika patenti süpüdüde Amerika'ya haqlıq ödünü berilip, Amerika tarafından şarıqtiki sehirlik şal deb atalgan. 1996 yılı, o dereceden taşkırı Shalgu Shal sordini yetiştiriş planını yolu koyup, bütün memleketteki kolektiflerini yedekləb ötgelge hücum qılıp, Jongo'nun dereceden taşkırı, Jongo'ni dereceden taşkırı Shal devrige başlap kirgen. Yuan Wenping'in ömürde Shal'nın sayısıda salkındaş ve Shalgu Shal bilen bütün dünyanı kaplaştın ibaret işke arzusu bar idi. O 80 yaştın aşkandımı Shallıq arzuda aldıraş yürgen. 2021 yılı 5-nin 22-nji günü Yuan Wenping Changsha'da 91 yaşında alamdan ötdi. O ömür boyu tatqiq qilgan Shalgu Shal tahminen 6 milyard 800 milyon moğa kengaytılıp, aşlıq usulü 600 milyard kilogramdan köpürek aşırılıp, Jongo hatta dünyanın aşlıq bihatarlıgi üçün ölçmez tökbü qoşdi.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Etrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögünü bilin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

0: Avtomobilda kaşılı körülgende beperbalık kılma. Toğra bir taraf kılın. Agahlandırış belge tahtısını muvafık çaygı koyup, avtomobilinin xatardın agahlandırış çırgını yandırın. Yol boyda toxtap avtomobil remit kılganda, kendiki avtomobillerini agahlandırışını unutur.
1: Beijing vakti saat 8.